bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günahlara.

5 yıldızlı baş gardiyan. Suç işlesem kurardı var. Bütün mahkumlara selam, bütün mahkumlara selam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.
5: Hani nerede senin aşkım?

0: Hay FM reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: IFM Reklam.

0: yakışmaz mı?
1: Ay efendim, reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın Çin'e.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Durumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
6: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
7: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
6: Tek yerden mi? Nasıl yani?
7: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
6: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
7: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
6: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
8: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
0: IFM reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.

0: FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
6: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
7: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
6: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
7: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
6: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
8: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
9: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: iFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
8: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da

0: evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

Yanar döner acayip. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: IFM reklam.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.

0: Domino's'a gel al.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
5: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
6: IFM Reklam.
7: Thank you.

0: Geçtin, geçtin.
1: Ay efendim, reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
5: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Ay efendim, reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Bahar'la keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
7: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
8: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
7: Tek yerden mi? Nasıl yani?
8: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
7: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
8: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
7: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
9: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
0: iFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
7: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: IFM reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
6: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
7: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
8: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
7: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
8: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
7: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: iFM reklam.

meşhur keşkek, bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi, daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 900.

0: TV'den ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobil istinat duvarına çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
1: Kastamonu'nun Araç ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada aynı araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza Kastamonu Karabük Karayolu üzerindeki Araç ilçesi Müslimler Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan savrulan araç yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü, eşi ve araçtaki bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kadınsa ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı kadın ambulansa Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından araçtan çıkarıldı. Cenazeler Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
0: Adana'nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Adana'nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavganın ardından soruşturma genişletildi. Olay 26 Mayıs Kurban Bayramı arefesinde Kozan ilçesindeki Kurban Pazarı'nda başladı. İddiaya göre yaklaşık 4 yıl önce yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Pazarda başlayan tartışma daha sonra Çanaklı Mahallesi'ne taşındı. Taraflar arasında çıkan kavgada pompalı tüfek ve silahlar kullanıldı. Başından vurulan Sinan Köten ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Köten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan iki kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan polis ekipleri olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan silahlar da ekipler tarafından ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in amcası Necati Özel Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.
1: CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel bayramda acı haberle sarsıldı. Özel'in amcası 82 yaşındaki Necati Özel evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Necati Özel için Manisa Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Özgür Özel ve babası Talat Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden Özgür Özel'e aile yakınları da eşlik etti. Cenaze namazı Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından kıldırıldı. Namazın ardından Özgür Özel amcası Necati Özel'in tabutunu cenaze aracına kadar omzunda taşıdı. Necati Özel'in cenazesi Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine CHP kadrolarının yoğun katılımı dikkat çekti.
0: Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşandı. AK Parti ve CHP genel merkezlerinde farklı parti heyetleri ağırlandı.
1: AK Parti ve CHP heyetleri 3 bayram aradan sonra yeniden bayramlaştı. AK Parti heyetine Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlık ederken CHP heyetinde Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı. MHP'nin AK Parti ziyaretinde Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki uyumun Türkiye'nin önündeki engelleri aşması açısından önemli olduğunu söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz'sa CHP'de yaşanan gelişmelere değinerek sağduyusu çağrısında bulundu. CHP Genel Merkezi'nde MHP ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle yapılan bayramlaşmalarda ise kutuplaştırıcı dilden uzak, ortak akıl ve çözüm odaklı siyaset mesajları verildi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, parlamentonun güçlenmesi ve halkın sorunlarının mecliste çözülmesi gerektiğini vurguladı. DEM Parti'nin AK Parti ziyaretinde ise terörsüz Türkiye süreci, demokratikleşme, eşit yurttaşlık ve iç cephenin güçlendirilmesi başlıkları öne çıktı. DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güler Yüz, sürecin barışa ve demokratikleşmeye katkı sunmasını dilediklerini belirtirken, Yayman'da Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirecek adımların önemine dikkat çekti.
0: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere ekipler müdahale ederken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
1: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Hisar mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hisar mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre AC'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bozdoğan Belediyesi de tankerlerle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye yardımıyla girilen evde 40 yaşındaki bir kişi ölü bulundu.
1: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşularının kötü koku ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi Maslak sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki daireden ağır ve kötü kokular geldiğini fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması ve zillere cevap verilmemesi üzerine itfaiye ekipleri daireye müdahale ederek içeri girdi. Ekipler evde 40 yaşındaki Yusuf Kaya'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Yusuf Kaya'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Antalya'da 16 yaşındaki çocuk denizde zorlanan arkadaşını kurtarmak isterken su yuttu. Çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
1: Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Konyaaltı sahilinde yüzme bilmeyen arkadaşının denizde zorlandığını gören 16 yaşındaki çocuk onu kurtarmak için suya girdi. Arkadaşını kurtarmaya çalışırken su yutan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay Kurban Bayramı'nın birinci gününde Antalya Konyaaltı sahili varyant girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre falezlerin yanındaki kayalıklarda arkadaşlarıyla vakit geçiren 16 yaşındaki Nurullah, yüzme bilmeyen arkadaşı Supi'nin denizde zorlandığını fark etti. Arkadaşının boğulma tehlikesi yaşadığını

0: hastanesine kaldırıldı. Olayı anlatan Supi Ülgüz'üme bilmediğini belirterek arkadaşının kendisini kurtarmak için denize girdiğini söyledi.
1: Suya girerken o geldi beni kurtaracaktı, sonra ben boğuldum, o çıktı kendini çıkardı, biri beni çıkardı, o yere attı, sonra su midesine kaçtı.
2: Evet. Supi bilmiyor muydu Supi?
1: Yok.
3: Öyle girdin. Nerede miydin? Neredeydin?
1: Ben? Yok, taşın yerine gittim, sonra o çıktı kendini kurtardı, yerdeyiz, baktık o su midesine kaçtı.
4: Hatay'da trafikte çıkan tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı. Tarafları ayırmaya çalışan bir kadın zor anlar yaşadı.
0: Hatay'da trafikte yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Hatay'ın İskenderun ilçesi liman mevkiinde gece saatlerinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan iki araçtaki kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. O sırada bölgede bulunan vatandaşlar yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde iki grubun yol ortasında kavga ettiği, bir kadının ise tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Kadının çaresizce araya girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Yaşanan gerginlik çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.
4: İstanbul Sultanbeyli'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa bir kuaför salonuna daldı. İçeridekilerin panik yaşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçtı, sokakları birbirine kattı. Olay İstanbul Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Tertip Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa sokakta hızla koşmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen boğa yol üzerindeki bir kuaför salonuna doğru yöneldi. Hızını alamayan boğa salonun dev camını kırarak içeri daldı.
5: Ya polisi aramayın, polisi!
0: Camların tuzla buz olduğu o anlarda içeride tıraş olan müşteriler ve iş yeri çalışanları büyük panik yaşadı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı atmaya çalıştı. Bir süre salonun içinde gezinen boğa iş yerinde hasara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kaçan kurbanlık boğayı yakalayarak kontrol altına aldı. Boğanın kuaför salonuna daldığı ve içeridekilerin panikle kaçıştığı anlarsa güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

0: İzmir'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana dereye düştü. Mahsur kalan hayvan vinç yardımıyla kurtarıldı.
1: Allah Allah!
2: Hadi kurtul.
3: İzmir'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana dereye düştü. Olay İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Refik Şevket İnce mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana sokakta koşmaya başladı. Bir süre yol boyunca ilerleyen dana dere yolunda su kanalına düştü. Derede mahsur kalan hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahibi bölgeye vinç çağırdı. Vincin yardımıyla kurbanlık dana bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan hayvan daha sonra sahibine teslim edildi.

0: Kütahya'da kesim alanında kaçmaya çalışan kurbanlı tosun panik yarattı. Tosunun çarptığı görevli yere savruldu.
1: Kütahya'da kurban kesim alanında panik dolu anlar yaşandı. Olay

0: Kurban kesim alanında meydana geldi. Kesim işlemi için hazırlanan kurbanlık tosun kesim öncesinde bir anda huysuzlandı. Bulunduğu alandan kaçmaya çalışan hayvan çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Kesim görevlileri ve vatandaşlar tosunu kontrol altına almak için seferber oldu. Ancak hızla hareket eden kurbanlık tosun önünde bulunan bir kesim görevlisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle görevli yere savruldu. O anlarda çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Diğer görevliler hemen savrulan kişinin yanına koştu. Bir yandan da kaçmaya çalışan tosunu durdurmak için müdahale edildi. Yaşanan panik anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tosunun hızla hareket ettiği, görevlilerin hayvanı yakalamaya çalıştığı ve bir görevlinin yere savrulduğu görüldü. İlk kontrolü yapılan kesim görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçmaya çalışan kurbanlık tosunsa görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
1: Konya'da ikinci el otomobil almak isteyen kişi ekspertizde büyük şok yaşadı. Değişeni yok denilen aracın ön kısmının başka bir araçtan kesilip kaynaklandığı ortaya çıktı.
0: İkinci el araç alırken ekspertizin önemi bir kez daha ortaya çıktı.
2: Bir araçta yaptığımız incelemelerde aracın altını kaldırıp lift kontrolü yaptığımız esnada aracın altında kesmeler olduğunu fark ettik.
0: Konya'da otomobil almak isteyen bir vatandaş beğendiği aracı inceledi. Satıcı tarafından araçta değişen parça olmadığı söylendi. Ancak alıcı aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Yapılan detaylı incelemede gerçek ortaya çıktı. Ekspertiz raporuna göre aracın ön kısmının 2011 model başka bir araçtan alındığı ve kaynakla mevcut araca eklendiği belirlendi. Ayrıca otomobilde 5 farklı parçanın da değiştiği tespit edildi. Aracın bazı bölümlerinin aynı marka ve modele ait farklı araçlardan toplandığı raporlandı. Raporu gören alıcı aracı satın aldığı kişiye götürerek iade etti. Ekspertiz uzmanı Batuhan Uysal aracı lift ile kaldırdıktan sonra alt bölümde kesmeler fark ettiklerini söyledi.
2: Araç 2015 model fakat tekrar indirip bu kesmeyi gördükten sonra ön kılıç saçlarını, podyoları kontrol ettiğimizde ön üç parçanın 2011 model bir araca ait olduğu, kılıç saçlarını kesilmiş olduğu, bu araca ön geçme dediğimiz tabirle ekleme yapılmış olduğu tarafımızca tespit edildi. Arka taraf kendisine ait, ön taraf farklı bir 2011 model bir araca aitti bu aracın. Müşteri aracın kesme ekleme işleminden haberi olmadığını beyan etti. Herhangi bir problem olmadığını bilerek buraya getirdi. Fakat yaptığımız incelemelerde kesilmiş olduğunu gösterip müşteriye bilgisini verdik, raporlamasını yaptık. Acaba aracın karşı tarafın tebliğ ettiği kadarıyla olanını biteni biliyor. Yani boyasını, evet, kaportasını vesairesini. Bize geldiklerinde çok farklı sonuçlarla karşılaşıyorlar. O yüzden itinayla kesinlikle bir, güvenilir bir ekspertiz firmasına göstermeden hiçbir şekilde araç almanızı tavsiye etmiyorum.
3: Burada kesme. Gördüğünüz şu döşeme gibi farklı. Kapı döşemez.
1: Aydın'ın Nazilli ilçesinde 70 yıl önce başlayan kurutmalık sebze üretimi bugün yüzlerce kişiye ekmek kapısı oldu.
0: Aydın'ın Nazilli ilçesinde dededen toruna uzanan üretim geleneği mahalle ekonomisinin can damarı oldu. Yıldıztepe mahallesinde sürdürülen kurutmalık sebze oyma işi iddiaya göre 1956 yılında Kabakçı ailesi tarafından kuru patlıcanla başladı. Aradan geçen yaklaşık 70 yılda üretim gelişti, çeşit arttı, emek büyüdü. Bugün patlıcanın yanı sıra dolmalık biber, kızartmalık biber, domates, fasulye, bamya ve kabak gibi birçok sebze doğal yöntemlerle kurutuluyor. Hazırlanan ürünler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Ailenin 3. kuşak temsilcisi Tahsin Kabakçı yılda yaklaşık 1500 ton ürün işlediklerini söyledi.
4: Biz bu sektörü 1956'dan beri dedelerimizden aldığımız bir sektör. Kuru patlıcan olsun, kuru biber olsun, kuru fasulyelerimiz, birçok çeşitlerimiz var. Yıllık yaptığımız tonajları ortalama 1 ton 300. Biz bunları ablalarımızın önüne dağıtıyoruz. Ablalarımız bize oyup kestikten sonra bize bunları dizi halinde teslim ediyor. Ve biz bunları güneşe gari hiçbir hijyeni olarak kullanmadan kullanmadan veyahut da bir katkı maddesi kullanmadan sadece güneş ışıklarıyla sofralarımıza göndermeye devam ediyoruz. Yıldızepe Mahallesi. Türkiye'de mesela sadece buralar doluyor. Hani Nazilimizi, Ege'mizin güzelliğinden. Mesela buralar biraz bizim yüksek mahallelerimiz. Buraları biraz da poyraz eser. Poyraz patlıcanın ve kabağın kurumasına daha çok güzellik katar. Ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz.
5: Patlıcan çiziyoruz, kabak çiziyoruz, biber çiziyoruz. Ondan sonra işte bu işleri yapılıyor yani. Gayet güzel bir iş.
6: Daha kurutmalık ne varsa onları yapıyoruz. Eve katkı sağlıyor. Hem kızım üniversitede okuyor. Onun için de iyi oluyor. Biraz da hobi için yapıyorum. Sabahları saat 7'de iniyoruz, 6'da. Akşam saat 12-1'i buluyor. Şimdileri biraz serin oluyor ama havalar ısınınca genelde 12-1'i buluyoruz. Konu komşu hepimiz yapıyoruz. İyi oluyor. Çayımızı, pastamızı, böreğimizi, kısırımızı, her şeyimizi yiyoruz burada.
1: Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışmalarını sürdürüyor. Büyük Sümbüller ile Ortaköy arasındaki bağlantı yolu sıcak asfaltla yenilendi.
0: Manisa'da kırsal mahalle yollarında yenileme çalışmaları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Büyük Sümbüller ile Ortaköy mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda çalışma yaptı. Yaklaşık 2 kilometrelik yol sıcak asfaltla yenilendi. Çalışmalarda yaklaşık 4000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yenilenen yol modern ve güvenli bir görünüme kavuşturularak bölge halkının hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmayla iki mahalle arasındaki ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale geldiği belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelindeki yol ve asfalt yatırımlarının sürdüğünü söyledi. Başkan Dutlulu, Büyük Sümbüller Ortaköy arasındaki bağlantı yolunun yenilendiğini belirterek il genelinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti. Kurban Bayramı sürecinde de ekiplerin sahada olduğunu belirten Dutlulu, vatandaşların huzuru için görev başında olan personellere kolaylıklar diledi.
1: Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde sağanak yağış sonrası yaşanan sel geride büyük çevre kirliliği bıraktı. Baraj ve piknik alanları atıklarla kaplandı.
0: Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde sağanak yağış sonrası yaşanan sel çevre kirliliğine neden oldu. İlçe merkezi ve köylerinde etkili olan yağışların ardından sel suları önüne kattığı atıkları Özburun Barajı'na taşıdı. Çöp, plastik atık ve ağaç dalları baraj üzerini kapladı. Suların çekilmesiyle çevre kirliliğinin boyutu daha net ortaya çıktı. Baraj gölünün yanı sıra mesire ve piknik alanları da selden olumsuz etkilendi. Oturma alanları, kamelyalar ve yürüyüş yolları, ağaç parçaları, çamur ve çöplerle kaplanarak kullanılamaz hale geldi. Bölgede oluşan kirlilik drone'la havadan görüntülendi. Kuş bakışı kayıtlarda yeşil ve mavinin buluştuğu baraj yüzeyinin atıklarla kaplandığı görüldü. Bölge halkı ve çevre sakinleri barajla piknik alanlarının eski haline dönmesi için temizlik çalışması başlattı.
1: Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bayramın ilk günü termometreler 46 dereceyi gösterdi. İlçede cadde ve sokaklar bomboş kaldı.
0: Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde kavurucu sıcaklık etkisini gösterdi. Mikroklima iklim özelliklerine sahip olan ilçede gün içinde sıcaklık hızla yükseldi. Termometreler 46 dereceyi gösterirken yüksek sıcaklık dijital tabelalara da yansıdı. Sarıcakaya 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri olarak kayıtlara geçmişti. Bayramın ilk gününde de ilçede adeta sıcak hava alarmı yaşandı. Sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik dikkat çekti. Vatandaşların açık alanlar yerine kapalı ve gölgelik bölgeleri tercih ettiği görüldü. Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu Sarıcakaya drone'la havadan da görüntülendi.
1: Bilecik'te Hüseyin Ortakaya bayramda da beslediği güvercinleri unutmadı. Ortakaya Şehitler Parkı'ndaki yüzlerce kuşa yem ve su verdi.
0: Bilecik'te bayram telaşı yaşanırken Hüseyin Ortakaya'nın ilk durağı yine Şehitler Parkı oldu. Yaklaşık 2 yıldır parka inen güvercinleri besleyen Ortakaya bu bayramda da kuşları unutmadı. Ramazan bayramında olduğu gibi Kurban bayramında da eşini dostunu sonraya bırakan Ortakaya önce güvercinlerin yanına geldi. Şehitler Parkı'ndaki meydana yaklaşık 300 güvercini besleyen Ortakaya önce kuşların suluklarını temizledi. Şadırvandan aldığı suyla sulukları dolduran Ortakaya ardından kuşlara yem verdi. Hüseyin Ortakaya güvercinlere 2 yıldır baktığını belirterek vatandaşların da kendisini görerek destek olmaya başladığını söyledi.
7: Buradaki güvercinlere bakmaktayım. Evet, geçenki bayramda olduğu gibi bu bayramda da gene devam etmeye başladım. Hayvanlarımın sulanı, yemlerini vermekteyim. Beni görerek öbür vatandaşlarımız da, öbür arkadaşlar da, köylüler, necikler, onlar da yardım ediyorlar. 300-400 tane yavrum var bu seneyle beraber. Şu anda kimini ölüyor, kimini tekrar yeniden yumurtluyorlar. Onun için gene aynı Sultanahmet'teki kuşlar gibi, güvercinler gibi bizimkiler de burada devam ediyorlar. Bu yüzden almayınca ekmek yeri getiriyorum, milletin attığı ekmek yerden. Konteynerlere koyuyorlar, ben de oradan alıp getiriyorum. Oradaki güvercinlerimi yiyor. Bileri yıkıyorum, sularını doldururum işte. Her 2 saatte bir temizleme gerekiyor. Çünkü banyo yaptıkları için sular bulanıyor. Çocuklarım gibi onlara da ilgi istiyor. Onun için çok mutluyum. Bayramın birinci günü bıraktım şimdi. Bundan sonra çocuklarımın yanına gideceğim.
1: Denizli'nin Serinhisar ilçesinde asırlık çörek derme geleneği bu bayramda da yaşatıldı. Çocuklar sokak sokak dolaşıp bayramlık ikram topladı.
0: Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil mahallesinde asırlık gelenek bir kez daha yaşatıldı. Ramazan ve Kurban bayramlarında sürdürülen çörek derme geleneği bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik mahalle girişindeki Hacı İbrahim Camisi önünde yapılan duayla başladı. Duanın ardından çocuklar ellerindeki poşetlerle sokak sokak dolaşmaya başladı. Mahalle sakinleri ise evlerinin önüne hazırladıkları kek, bisküvi, çikolata, şeker, gazoz, kraker, tatlı ve kuru yemişleri çocuklara ikram etti. Denizli merkez başta olmak üzere çevre ilçe ve mahallelerden çok sayıda aile de çocuklarıyla birlikte etkinliğe katıldı. Yatağan, Ayaz, Kuyucak ve Kocapınar mahallelerinden gelen çocuklar da bayram coşkusuna ortak oldu. Mahalle sakinlerinden Pamukkale Üniversitesi öğretim görevlisi İbrahim Akman, çörek derme geleneğinin yalnızca çocuklara yönelik bir etkinlik olmadığını söyledi.
8: Bir kadim Oğuz adeti geleneği olan, Yüreğil adeti olan çörek derme adetiyle karşınızdayız. Burada dualarla köyün alt kısmından başlayaraktan köyün içlerine kadar çocuklar, yaşlar arasında bir paylaşım yaşanacak. 100 yıl önce, 150 yıl önce bu çörek derme adetinde dağıtılan gıda maddeleri pişiydi, börekti, bademdi, cevizdi. Bugün ise modern dünyayla beraber gofret oldu, çikolata oldu ve bisküvi oldu. Ama önemli olan burada bir şeylerin paylaşılmasıydı. Yani yaşlarla gençler arasında bir atmosferin yaşandığı, bir ders niteliğinde bir çörek derme adetinden bahsediyoruz. Gerçekten de bugün modern dünyanın bireyselleştiği ve sosyal medyanın etkin olduğu bir dönemde insanlarımızın birbirleriyle etkileşim içerisinde olmasına dayalı olan bu kadim Oğuz Yüreğil adeti gerçekten de çok önemli. Çünkü Türk toplumunun yeniden birbirine sarılması, Türk toplumunun yeniden birbirine dayanışması gerekiyor. O yüzden de bu adetin, bu geleneğin çok kıymetli ve yüzyıllar boyunca da devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
1: Diyarbakır'da çocukken tost alamayan Serdar Arcan yıllar sonra kendi dükkanını açtı. Şimdi çocuklara ücretsiz tost ve meyve suyu dağıtıyor.
0: Diyarbakır'da tost dükkanı işleten Serdal Arcan örnek davranışıyla gönüllere dokunuyor. Yaklaşık 5 yıldır tost yapıp satan Arcan, belirli dönemlerde ihtiyaç sahibi mahallelere giderek çocuklara ücretsiz tost ve meyve suyu ikram ediyor. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Arcan hem onların yüzünü güldürüyor hem de vatandaşların takdirini topluyor. Bu iyiliğin arkasındaysa çocukluk yıllarından kalan bir ukde var. Serdal Arcan küçükken tost yemeyi çok sevdiğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadığını söyledi. O dönemlerde tost yiyen çocuklara sadece baktığını anlatan Arcan, hiçbir çocuğun aynı duyguyu yaşamasını istemediğini belirtti. Bugün kendi imkanlarıyla yüzlerce çocuğa ulaşmaya çalışan Arcan, son etkinliğinde 200 tost ve 200 meyve suyu dağıttı. Arcan, çocukların mutluluğunu görmenin kendisini de mutlu ettiğini söyledi.
9: Toplamda 5 yıldır ben bu tost işini yapıyorum. Onların o mutluluğunu yaşamak için, o güzelliğini görmek için hani bunu yapıyorum. Bunu yapmam amacı o mutluluğu, o hissiyatı yaşamam için, tüm insanlara da örnek olmak için de bunu yapıyorum öyle çocuklara. Çok güzel bir duygudur, çok güzel bir şeydir. Hatta ileriki zamanlardaki bir plan projem vardır. Olur da ileriki zamanlarda bir tane böyle bir transit, bir pick-up tarzında bir araba olsa alıp böyle sıcağına sıcağına gidip köylerde de yani tüm çocuklara dokunacağım yani. Tost yemeyen çocuk kalmasın şeyle yola çıkmışım öyle kendime. Şu an 200 tane dağıttım. 200 tane tost, 200 tane meyve suyu. Böyle elimizden geldiği kadar daha tabii bunu çoğaltır da inşallah Allah'ın izniyle. Çocukken mesela insan bir şeyde gupta kalır yani, böyle yemek ister bir şekilde, böyle bakarsın böyle. Ben onu çok böyle gördüm insanlardan, hani böyle belki bize bir tost verirler falan filan da. Onu ben de böyle hayalimi gerçekleştirdim ve buna çok çok mutluyum yani. İyi ki böyle bir şey yaptım yani.
10: Serdal abinin yaptığı bu gönüllülük projesinde ben de dahil olmak istedim. Onunla birlikte tost yaptık ve çocuklara dağıttık. Hem onlar mutlu oldu hem bizler mutlu olduk. Bizim için çok güzel geçti. Teşekkür ederim.
1: Kocaeli'de Yok Yok Hüseyin olarak tanınan 80 yaşındaki Hüseyin Orhan, yarım asra aşkın süredir tezgahının başında.
11: 1970
0: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde onu herkes Yok Yok Hüseyin olarak tanıyor. 80 yaşındaki Hüseyin Orhan yarım asra aşkın süredir esnaflık yapıyor. 1970 yılında Abdurrahman Yüksel Caddesi'nde iş hayatına başlayan Orhan, 1986 yılında İstiklal Caddesi'ndeki mevcut dükkanını açtı. O günden bu yana mutfak eşyalarından baharatlara, düdüklü tencere contalarından eski blender parçalarına kadar birçok ürünü müşterileriyle buluşturuyor. Onu farklı kılansa yok dememesi. Müşterilerinin başka yerde bulamadığı ürünleri yılların tecrübesiyle bir şekilde temin ediyor. Hüseyin Orhan, Yok Yok Hüseyin olarak tanınmasının geçmişte İzmit'te bulunamayan ürünleri İstanbul'dan getirmesiyle başladığını söyledi. Orhan, işe başladığı yıllarda birçok ürünün kentte bulunmadığını belirterek eksik olan ne varsa her cumartesi İstanbul'dan temin edip müşterilerine sunduklarını anlattı. Meslekte yılları geride bırakan emektar esnaf, çalışmayı hayatının merkezine koyduğunu söyledi.
11: Yani Yok Yok Hüseyin olmamın sırrı, işe başladığım günden itibaren bazı İzmit'te bazı şeyler yok. İstanbul'dan her cumartesi gidiyoruz, temin edip getiriyoruz, müşteriye hizmet yapıyoruz. Bu şekilde hemen hemen 41 sene doldu. Fakat bunu arada bazı bulunmayan bir şeyleri yani hemen hemen hepsini bulduk. Yani şimdi de iş yerimde sakin sakin çalışıyoruz. Yani yıllar böyle geçti. Hemen hemen her yılımız aynı. Her yılımız böyle. Yani çalışmakla. Yani bütün iş yani çalışmak. Başka bir şeyim yok. Dürüst çalıştık. Bugüne geldik yani. Memleket için olsun, vatandaş için olsun, yani mümkün olduğu kadar bu işlere devam ettirdik, devam ettirmeye çalışıyoruz. Arkadan gelen pek yok, yani benden başka artık bu işi yapacak yok.
12: Evet. Çok anlatacak şey var da.
1: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağkur'la esnaf için prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e düşürülmesini istedi.
13: Sosyal Güvenlik Kurumu kurulalı hayli zaman.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın emeklilikte prim günü beklentisini yeniden gündeme taşıdı.
13: Sosyal Güvenlik Kurumu kurulalı hayli zaman geçti. Buradaki norm birliğinin sağlanması ile ilgili emekli sandığı, SSK ve bağ kurulların müşterek aynı çatının altında, aynı standarda dahil hizmet almaları, aynı kalitede hizmet alırken de sosyal devletin şartlarına uygun emeklilik aylıkları, bu emeklilik aylığının yanı sıra prim gün sayısı, bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman önemli bağ kurulların hakikaten beklentisi bir türlü yerine getirilemedi. Ülkemiz önemli bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Yüksek enflasyon seyretmesi, bunları belki de 7200 güne norm birliğiyle düşürülmesi mümkün olacaktı. Ancak olmadı. Hala Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 9000 gün bağ kurular, 7200 gün SSK'lar, biliyorsunuz devlet memurunda yaş haddi ile. Şimdi hem ödedikleri prim yüksek, hem aynı şekilde yine devlet memurlarınki devletimiz karşılıyor. SSK'da çalıştıkları iş yerlerin sahipleri tarafından karşılanıyor. Bağkurlar dükkandaki satmış oldukları emtialardan kazanacak ki götürüp yatırsın. Birçoğu da borçlu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılın sonuna kadar bunların sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmaması ile ilgili talimatıyla doktora gidebiliyoruz, hastaneye gidebiliyoruz. Ancak ilaç alamıyoruz. Niye? SSK'ya, yani sisteme borcumuz görünüyor. Yatıramadığımız primler görünüyor. Tabii ki yatırmak istiyoruz. Sağlığımızın düzelmesi için de, tedavi olmak için de ilacın lazım olduğunu biliyoruz. Onun için bir kolaylık yapılıp bu 7200 gün meselesi hakikaten sadece esnaf açısından değil, yaklaşık neredeyse nüfusumuzun 1/3'ünün bu hizmet aldığı alanda bu konuda destek bekliyor. Ve bir makul süreye yayılıp hem borçların ödenmesiyle ilgili aynı şekilde bu norm birliğinin sağlandığı ve düzenlemedeki işlerin birlikte yapılmasının gerekliliğini anlıyoruz. Bu inşallah ki bu yasama döneminde kanunlaşır, vatandaşlarımız da bu haksızlıktan kurtulur.
1: Türkiye'nin taze çilek ihracatında geliri arttı. Ocak-Nisan döneminde 40 ülkeye yapılan ihracattan 20 milyon 871 bin dolar elde edildi.
0: Türk çileği dünya pazarında daha değerli hale geldi. Türkiye 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 40 ülkeye taze çilek ihraç etti. Bu ihracattan 20 milyon 871 bin dolar gelir elde edildi. TÜİK ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye çilek üretiminde dünyada 5. sırada yer alıyor. Çilek üretiminin bu yıl %1.4 artarak 603 bin tona çıkması öngörülüyor. İhracat rakamlarında ise dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Geçen yılın aynı döneminde 9.717 ton çilek ihraç eden Türkiye, bu yıl miktar bazında 6.608 tona geriledi. Ancak miktardaki düşüşe rağmen gelir arttı. Kilogram başına ihracat değerinin yükselmesiyle çilekten elde edilen gelir %56 artış gösterdi. Geçen yıl kilogramı ortalama 1.4 dolar olan ihraç fiyatı bu yıl 3 doların üzerine çıktı. Türkiye'nin en fazla çilek sattığı ülke Rusya oldu. Taze çilek ihracatının %69'u Rusya'ya yapılırken bu ülkeyi Gürcistan, Irak ve Malezya takip etti. Bu yıl taze çilekte 50 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.
1: Yozgat'ta hobi olarak arıcılığa başlayan Osman Özbek, 5 kovanla çıktığı yolda tam 250 kovana ulaştı.
0: Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan Osman Özbek, arıcılığa hobi olarak başladı. Nalbur dükkanı işlettiği dönemde iş stresinden uzaklaşmak isteyen Özbek ilk olarak 5 kovanla arıcılığa adım attı. Zamanla hem verim aldı hem de bu işte büyük motivasyon buldu. Hobi olarak başlayan arıcılık kısa sürede profesyonel bir uğraşa dönüştü. Osman Özbek kovan sayısını 5'ten 250'ye çıkardı. Bölgede son günlerde etkili olan yağışların çiçek çeşitliliğini arttırdığını belirten Özbek, bunun arıların bal üretimine de olumlu katkı sağladığını söyledi.
14: Türkiye'nin gündeminde olan yağışlar aynı zamanda İç Anadolu'da da var. Bu sene büyük bir arıcılığa başlayalım dedik. Yani kovan sayısını artıralım dedik. Aynı zamanda da işte yağışlar bol olduğundan çiçekler de doğada aynı Karadeniz bölgesinde olduğu gibi her taraf çiçek, doğa çok güzel, elverişli bu senede. O yüzden de biraz bu sene güzel gidecek gibi gözüküyor şeyi. Aynı zamanda esnaflık yapıyordum. Hobi aracılığında baktım, iş stresini, günün yorgunluğunu çok güzel geldiği için, strese birebir olduğu için hobiden de normal arıcılığa döndürdük işi. Çok güzel gerçekten, hani stres, sıkıntı bırakmıyor. Doğada, doğayla iç içesin. Arının polen getirdiğini gördüm mü, çalıştığını gördüm mü çok güzel oluyor, stresin kalmıyor.
1: Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bodrum sahilleri doldu taştı. Yerli ve yabancı turistler denize girip güneşli havanın tadını çıkardı.
0: Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bodrum sahilleri tatilcilerle doldu. Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükseldi. Deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak ve Yalı Çiftlik plajlarında denize girdi. Bazı tatilciler serin suların tadını çıkarırken bazıları da şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Bodrum'un eşsiz koylarını gezmek isteyenlerse sabah saatlerinden itibaren tur tekneleriyle denize açıldı. İlçedeki limanlarda, sahillerde ve koylarda bayram hareketliliği yaşandı.
1: Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Muğla'ya akın etti. Kent girişlerinde oluşan araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı.
0: Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Muğla yollarında yoğunluk başladı. 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar bayramlaşma ve kurban kesim işlemlerinin ardından tatil bölgelerine yöneldi. Özellikle günübirlik tatilcilerin de yola çıkmasıyla Muğla girişlerinde trafik arttı. Yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Muğla'nın Menteşe ilçesinden başlayan araç kuyruğu Yatağan ilçesine kadar uzandı. Yaklaşık 22 kilometreye ulaşan kuyrukta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Başta Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça olmak üzere turizm merkezlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle bölgede trafik akışı yavaşladı. Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
1: Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: bölüm today's.
1: Balamam var 3 telle. Borcum var.
0: Neden bölüm today's?
2: Bölüm de eskiden askeriye var, Muğla'ya bağlı. Bölük var, hadi burada duruyormuş. Bölüm de o açıdan.
0: Kaykamcı, bu 82 yılın nasıl geçti?
3: Ömrümüz

Hangi onlar?

0: Ay FM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Durumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Ay FM reklam.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
1: Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor.

hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

Yine lider frekansı 100.5 IFM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bugün 28 Mayıs 2026 günlerden Perşembe, bayramında ikinci günü. Tüm Müslüman aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız IFM ailesi olarak. Evet, her zaman olduğu gibi, söz vermiş olduğumuz gibi biz buradayız, ne olursa olsun. Ucunda ölüm olmadığı sürece

786-77 0532-686-77 WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz. Ben yine şöyle güzel bir parça daha gönderdim.

0: Bay Keleş'le Arıza Show. Arıza
1: Show. Zirvenin tek sahibi. Zirvenin tek sahibi.
0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
2: DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor.

0: Valla böyle ağırdan ağırdan girdim ama hakkınızı helal edin. Türkiye Vesio saatleri 19.34 ve canlı bağlantılarımızın startını veriyoruz. Bizleri dışarıdan dinleyen diğer dinleyicilerim 0532 686 78 37'den WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz. Ve bismillah diyelim. Hattımızın ilk konuğu kimmiş bir bakalım. Alo.
1: İlk konuğu Karam Onur.
0: Karam Onur mu?
1: Evet, ilk konuk.
0: Hoş geldin o zaman Onur.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyisin inşallah.
0: Allah'ıma bin şükür olsun, sen nasılsın?
1: İyi, bayramın kutlu olsun abicim.
0: Sizin de valla.
1: Nasılsın, iyisin Allah aşkına.
0: Kimlere sesleneceğim bakayım?
1: Aydın'da açıklı kapandı yatmakta olan kardeşimin İrfan Çeşmeci, abim Ozan Çeşmeci, Zeki Akbulut dayım, Artun Üçüncü kardeşim, Orhan Çirit dayım, Ahmet Varlı kardeşim, Müslüm Karaduman abim, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan, Sait Doğan dayım, Süleyman Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Cihan Gül abim, Cem Oğuş, Bilginer Gölen işte, Seyfettin Göl dayım, Necati Göl abim, Akrep Serdal abim, Gökhan Endek abim, Kamal İbrahim dayı, Taner Doğan abim, Ali Tereli kayınçım, Fethi Karaduman, Mişko, Bayram Soysal, Uğur İşli abi. Bunların hepsini, bayramını kutluyorum, beni dinleyenlerin hepsini.
0: Tamam.
1: Nazilli, açıkta yatmakta olan kardeşim Kurtarıcı Mehmet, kardeşim İsmail Ülker, Tolga Yılmaz abim, Şevki Sert abim, Berkay Karagöz, Volkan Kaya abim, Mehmet Akan, Yörük Ahmet, Ali Marsak, Sercan Demirel'den, Ahmet Canlı abim, Yage, Sinan Özen, Mustafa Kurtalan, Aydın Öge, Mehmet Öge, bunlar abi atçılar kralı. Escobar Adem'de de Sökeli Serkan, Tahir Ayan abim, Çağlar Başkan, İdris Yörüklü abim, Ahmet Çeliksoy,
0: evet,
1: Yusuf Halit Döner, Onur Deniz abim, Şakir Yıldırım abim, Batuvan Doğan kardeşim, Kapalı'da yatmakta olan kardeşim Egemen Güney'e selamlar olsun. Buduk kardeşime.
0: Evet, başka.
1: Egemen'e Mehmet Kurtarıcı'dan selamı var. Açıkta yatmakta olan Arda Yolcu tek abimi de gelsin abi.
0: Tamam.
1: Cihan Dinar kardeşime gelsin.
0: Tamam.
1: Berat Cakoğlu kardeşime. Batuvan Çavuşoğlu'na gelsin abi. Arda abi Mutlu Sert'e gelsin. Muhammed Gündoğan. Namı değer Arap dayımı gelsin. İncelova'nın kralı.
0: Evet.
1: Sezer Yavaş'ı gelsin. Arap dayımın birine selamı var. Söyle Arap dayı.
2: Cevuzlu yatan Ramazan Aslan'a selam.
1: Ramazan Aslan selam olsun dedi abi. Cevuzlu'da. Abi ben şimdi bir şarkı söyleyeceğim de o şarkı var mı diye bakabilir miyiz?
0: Öyle bakamayız. Sen şarkını söyle, varsa çalar.
1: Ha, yoksa çalamayacağız. O zaman Hüseyin Kağıt'tan yine akşam oldu ben yine mutsuz. B11'ci yatan abim Can Gül'ü gelsin abi.
0: Bir dakika. Hüseyin Kağıt yine akşam oldu ben yine mutsuz mu?
1: Mutsuz.
0: Oldu ben yine mutsuz. Tamam.
1: Tamam. Allah'a emanetsin.
0: Kendine iyi bak. Allah'a emanet.

0: alıyoruz. Bakalım hatta kim geldi. Şöyle bir bakalım bakalım.
1: Tamam abi, bayramın barik olsun.
0: Bir daha söyle ismini.
1: Selamun aleyküm. İslam abi, bayramın barik olsun. Aydın ben, Nazil Açık'tan arıyorum.
0: Aydın, senin de bayram mübarek olsun ama bize her gün bayram değil mi?
1: Evet abi, bize her gün bayram. Burada çıkışımız bayram olur inşallah.
0: İnşallah inşallah. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi kapalıdaki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Abi öncelikle hepsinin bayramını mübarek olsun. Küçüklerim gözlerinden, büyüklerim ellerinden öperim. Bütün kader makam arkadaşım Allah kurtarsın. Abi B4'ten yatan Valatya Koğlu kardeşim, Cihan Dinar, Barış Yaprak, İbrahim Çeçen, Ayhan Sontürk, Berat Taşıhan, Ali Tam Yalçın, Berat Tam Yalçın, Mustafa Uludağ, Ahmet Çakır Çapan, Gökhan Kurudu, Kutbettin Taş, Muhsin Taş daima çok çok çok selamlar olsun. E4'te yatan Can kardeşim Kemal Çetin'e de çok çok çok selam olsun.
0: Evet.
1: Abi Yeşil Çocukluk kardeşlerime de selam göndermek istiyorum. Valado Emre, Tural'a selamlar olsun. Emre Gümüş, Sadık Aydın, Ozan İktur, Tahir Kaçar, Fatih Kaçar, Bilal Karakoç, Sinan Horozan. Onlara da çok çok selam olsun. Ve 5'te yatan Zahir abime de çok selam olsun. Abi açıktaki arkadaşlarıma da kardeşlerim, abilerim Hazar Durak, çok selam olsun. İdris Yörüklü abime çok selam olsun. Hacı Murat abime çok selam olsun. Berke Yılmaz, Güneş Gezerge abime, Serdar Demir abime, Bilal Taşkın abime, Erdal Güler abime, Barış Özdemir kardeşime, Yılmaz Cengiz'e, ondan sonra Ahmet Elçik, Mehmet Elçik kardeşlerime, abi açıktaki 13. koğuştaki yatan kardeşlerim de Umut Keskin, Mustafa Şanlı, Vedat Aras Aslan dayıma, Arif Boncuk abime, Arda Yolcu abime, Tayfun Elmas'a, ondan sonra Berber Yagi'ye, Berber Şevki'ye, Berber Yusuf, Kristof Yusuf'a çok çok selam olsun abicim. Abi ondan sonra kapalıdaki E5 koğuşunda yatan Ali Taşlık, Ömer Baysan, Berat Aktaş, Gencay Nazım, Yasin Hakan, Sevinç, Hakan Karakoyun, Umut kardeşi Hilmi, Ceylan Yalçın, Keskin abimin sizlere çok çok selamı var.
0: Evet.
1: Abicim en son istediğim şarkı da Azer Bülbül'den İcap Eder Mi?
0: Bir dakika, Azer Bülbül, Bülbül İcap Eder Mi değil mi?
1: Aynen öyle abi.
0: Tamamdır, var mı başka bir şey?
1: Yok abi, herkese tekrardan bayramın mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın abi.
0: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Eyvallah abi, sağ ol.
0: Evet, 19.41 Türkiye Vesiyo saatlerimiz, 0532 686 7837 WhatsApp. İletişim hattımız, WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Hemen devam edelim şöyle. Hızlı hızlı mesajlarımız da var. Onlara da bakacağız. Şöyle bakalım hemen hatta kim var. Alo.
2: Alo.
0: Evet.
2: Selam aleyküm abi. Ben Germencik'ten Doğukan Akçin.
0: Doğukan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Bayramın kutlu olsun.
0: Sizin de valla. Bana her gün bayram ya, sıkıntı yok. Tamam. Sağlık olsun değil mi?
2: Aynen abicim.
0: Aynen öyle.
2: Abi ilk önce istek parçamı söyleyeyim, sonra isimleri.
0: Hadi söyle bakalım be.
2: Abi Enes Yıldırım'dan Bir Zalim.
0: Enes Yıldırım Bir Zalim, evet.
2: Abilerimi de sayayım abi, kardeşlerimi.
0: Hadi say bakalım.
2: Abi açıkta yatmakta olduğum Ahmet Kul abime, Ulaş Tekeş abime, Servet Akla abime, İbocan Acar kardeşime, Kadir Soncula, Tezgin Pala'ya.
0: Evet.
2: Diyarbakırlı Çınar'a, Sadık Köse'ye. Abi Kapalı'da bulunan Azat Kul abiye, Uğur Çakır abiye, Mehmet Ilan Işık abiye, Şafak Demir abiye, Şahin Demir abiye, değerli dostum Ali Yaburga'ya, değerli kardeşim İkbal Doğan'a, değerli eniştem Emircan Üşünki'ye, teyze oğlum Mehmet Yumuğa selam olsun abi.
0: Aleyküm selam. Bu kadar.
2: Bir de abi Ahmet Kul'un Azat abiye çok selam var abi.
0: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Görüşürüz abim.
0: Allah razı olsun. Evet, devam ediyoruz. 19.42 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz. Bu arada WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz. Sırayla gelecek zaten yazanlar. Oraya da bakacağım birazdan. Şöyle hemen bir canlı bağlantı daha alayım. 45'te ilk gelen mesajı göndereceğim. Bakalım hemen şöyle attığımıza kim geldi.
3: Hayırlı bayramlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Nasılsın abi, misin?
0: Şükür diyelim, iyiyiz. Çok şükür.
3: Allah iyilik versin. Hayırlı bayramlar bu arada abi. Ben Nazil Açık üzerinden arıyorum. Azar Durak abi.
0: Evet Azar, hoş geldin.
3: Sağ ol abi. Nasılsın abi? İzleme inşallah.
0: Şükür vallahi. Koşturmaca devam. Dışarıda ya, dağlardaydık. Yayın yoldu.
3: İnşallah. Yagi buralarda abi.
0: Yagi vallahi ben ona küstüm ya. Ne arıyor ne soruyor ya.
3: Gelir biraz sonra. Biraz sonra gelir abi.
0: Neci oldu o şimdi orada?
3: Çamaşırına ne bakıyor abi?
0: He, tabii işler yoğun.
3: Aynen aynen yoğun valla abi. Biraz sonra gelir.
0: İyi, selam söyle sen yine.
3: Aleykümselam başkasısın abi. Ben kapatıp olan 16'daki Şahin Durak amcama çok çok selamlarını söylüyorum abi. Bayramları tamam. Kutluyorum, ellerinden öpüyorum abi. Ve 16'da Kerem Durak dayıma çok selam olsun. Emrah Durak amcama da C1'den selam olsun. Açıkta olan Serkan Çökeri Serkan abime çok çok selam olsun.
0: Evet.
3: Karam abime selam olsun. Bebeko dayı Namı Değer Serda Demir dayıma selam olsun. İdris Yörüklü dayıma selam olsun. Yakup abime selam olsun. Emrah Demir'e selam olsun. Hacı Muray'a selam olsun.
0: Evet.
3: Bir de şey abi şey söyleyeceğim. Bayan koğuşunda yatan Hacı Muray abimin Aysel ablama çok çok selam var. Değerlisiymiş. Bayramını kutluyor. Gözlerinden öpüyormuş.
0: Var mı başka?
3: Yok abi, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şarkıyı söylüyorum abi.
0: Söyle onu da.
3: Enes Yıldırım Güzeli.
0: Tamam, onu göndereceğiz.
3: Hacı Muray abimden Aysel ablama gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Evet abi, bu kadar. Abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kolay gelsin abi.
0: Cümlemizden. Bu arada Aydın Kapalı Cezaevi C12 İnan Işık abime sevgiler selamlar olsun. İnan abi duyuyor mu beni? Bilmiyorum hani. Duyuyorsan biriyle haber salarsın sen. Değerli İnan Işık abime C12'ye kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Ayrıca Raif Domurcu'ya da sevgiler selamlar olsun. Nazilli'de olan Egemen Güney'e de sevgiler selamlar olsun. Yagi'ye, Serkan'a, Çağlar Başkan'a da sevgiler selamlar olsun. Ve devam edelim şöyle hemen. Sonrasında bir mesaj göndereceğim. Şöyle bir bakalım hatta kim var. Alo.
4: Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar. Ben Aydın Açık'tan İzmirli Bay Tansel.
0: Tansel hoş geldin.
4: Hoş bulduk abim, nasılsın, iyisin inşallah.
0: Allah'ıma bin şükür olsun her zamanki gibi. Sen nasılsın?
4: Şükürler olsun abi. Devam, mücadeleye devam.
0: Allah iyilik versin.
4: Selam göndermek istiyorum.
0: Hadi gönder buradan. Bakalım.
4: Başta Aydın Kapalı'da yatmakta olan Aslan abim Emircan Yazıcı'ya, kıymetli abim Mehmet Erol'a, değerli abim Şafak Demir'e, Çin'e açık cezaevinde bulunan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu'na, babası Serkan Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ere'ye, Aydın Açık'taki Aslan abim Reis Ulaş Tekeş'e, Abdülaziz Demir dayıma, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Mahsun Çoşut'a, Ömer Yalı'ya, Mert Yalı'ya, Emrah Kılıç'a, Mehmet Öncel'e, Aşkın Yavuz'a, Sofi Muhammed Duman'a, Ali Rıza Ay'a, Şino abiye, Hasan Gündoğan'a, Sergen Karatos'una, Sebahattin Yüregil'e, Yiğitcan Kipe, Metin Uyan'a, İzmirli Merdo'ya, Cio abiye, Kadir Taş'a, Ahmet Kula, İzmirli Merdo'ya, Muhammed Ulu'ya, Arnavut Emre'ye, Altın Makas Berber Şahin'e, Salih Oğuzhan Kavas'a, Kuzey Aksa'ya, Cine, Şahin, Şahan Genç'e, Yıldırım Yıldız'a, tüm B112 koğuşuna, isimlerini hatırlayamadığım tüm dostlara, Park Bahçe'de bulunan Barış Öcal ve Ali Fenerci'ye selamlar gönderiyorum abi.
0: Aleyküm selam diyelim o zaman.
4: Kadir'den Hakim Bey parçasını istiyorum abi.
0: Kimden bir daha söyle.
4: Kadir Hakim evet. Bey. Kadir'in iyisi yok ama.
0: Tamam. Kadir daha önce yazıyor. De çalmıştık. Sen istediydin herhalde.
4: Fazla söze gerek yok. Bu saatten sonra dalından düşen yaprağın üstüne basar geçerim diyerek veda etmek istiyorum.
0: Eyvallah. Abi. Kendine iyi bak.
4: Hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun. Bu arada bir mesaj göndereceğim dedim. Mesaj sahibi bekliyor. Şöyle bir mesajını okuyalım. Sonrasında devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet, daha saatimiz çok. Merak etmeyin. Saatler 22.45'e kadar buradayız. Bir yere gitmiyoruz. O yüzden canlı bağlantılar sadece. Aydın Kapalı Cezaevinde bulunan B10 koğuşundaki Yusuf Baganani demişler. Yani namı değer Arap kardeşimin bayramını kutlarım. Fikret Delikanlı'dan Atarım Var şarkısını armağan ediyorum. Şunu unutma dostum, o güneş sana da doğacak. Az kaldı denmiş, değil mi? Az kaldı denmiş. Göndereceğiz o güzel parçayı şimdi, hemen ulaştıracağız. Özellikle ama özellikle Aydın Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda bulunan Yusuf Baganani yazmışlar. Ona özellikle namı değer Arap kardeşimin bayramını kutlarım demişler. Onun için bir dinleyelim, arkasından buradayız.

0: Evet, devam ediyoruz. İlk mesajımızı da gönderdik hemen bekletmeden ve bakalım hemen attığımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor bir bakalım. Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Serkan.
1: Buyur abi.
0: Neredesin?
1: Buradayım.
0: Orada nerede?
1: Nazilli Açık Ceza Enfaz Kurumu'nda.
0: Heh, tamam bak şimdi oldu.
1: Sen ne yapıyorsun abi?
0: İyi vallahi, ne yapayım, dün gaza geldim, arabamı yıkadım. Ben arabayı yıkayınca bende şans yok. Ne oldu?
1: Abi, yağmur yağıyor.
0: Hayır, dağa çıktım ben. Her yer çamur oldu. Seni bekliyoruz.
1: Vallahi 27 gün daha bekle abi o zaman.
0: Tamam, 27 gün sonra. Geçen ben gittim, benim bir motoru yıkayın dedim de bana o kısa boylu bir şey dedi. Yürü git sen git dedim. Hüseyin abin gelsin.
1: Kısa boylu derken?
0: Kısa boylu biri vardı orada.
1: Seni... Ha, Hüseyin abi yoktur dükkanda.
0: Yoktu orada. Yoktu. Seni...
1: Bu aralar gelmiyor.
0: Senin yerine birini bulmuşlar.
1: Çocuk var orada bir tane.
0: Heh, heh. O çocuk var işte. Sen aynen. Biliyorsun onu.
1: Sen ne yapıyorsun abi, isim değil mi?
0: Aynı vallahi, şükür diyelim.
1: Ya abi ben buradan Kapalı'ya sesleneceğim.
0: Hadi
1: abi.
0: Seslen bakalım hadi.
1: Tüm C14 kılıçının bayramını kutluyorum. Tanar Tunç abimi, Mehmet Şirin Tunç, Yasin Altınbaş, Okan Şanlı, Yufkacı Kenan, Ömer Şenol, Süleyman Türkmen, Süleyman Egoz, Mahmut Eyan Atom, E4 kılıçında yatan Ömer Karahanlı kardeşimi, E6 koşunda yatan Süleyman Erkan dayımı, Bahri Usta'ya, Katap Sağda, Türk Asay abime, Namı Değer Tıraş, ondan sonra E7 koşunda yatan Savaş Aksu, Berber Selahattin, Nihat Coşkun, Çaycı Bekir, Derzi Uğur, tüm güçlü koşunda buradan sevgiler selamlar gönderiyorum.
0: Evet.
1: Açıkta yatan Hazar Durak kardeşime, Karam kardeşime, Gökhan Erdoğdu abime, Hacı Mur abime, İdris Yörüklü abime,
0: evet,
1: Serdar Demir abime, Yakup Yörüklü'ye sevgiler saygılarımı gönderiyorum abi.
0: Aa. Başka?
1: D17 koğuşunda Fırat Yılmaz abime, Batuhan Çavuşoğlu, Fırat Yılmaz'ın çok çok selamı var.
0: Aleyküm selam.
1: Karam'ın da herkese selamım var.
0: Evet.
1: Ondan sonra Ali Bulut kardeşime gelsin.
0: Evet, başka?
1: Seni tanıyan herkese gelsin abi.
0: Tamam, seni tanıyan herkese gelsin. Ne gelsin?
1: Aynen, şarkımız da abi Aynur Polat'tan Senin Şumalemi Yakarım.
0: Bir dakika, Aynur Polat Cadde Sokak olmasın o?
1: Cadde Sokak mı?
0: Hangi şarkı o Aynur Polat'tan?
1: Var ya abi, Senin Şumalemi Yakarım, 15 sene yatarım.
0: Aynur Polat. Vallahi bilmiyorum. Neyse sen söyle bakayım. Aynur Polat'tan yakarım yazayım ben.
1: Aynen abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abicim.
0: O zaman
1: Ahmet Elçer çok çok selam.
0: Tamam, başka?
1: Gelsin abi. Bu kadar abicim. Kendine
0: o zaman
1: iyi bak.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.

0: Devam ediyoruz, devam ediyoruz ve şöyle bakalım hemen attığımızda kim var? Alo.
1: Alo, selamünaleyküm Keleş abi. Ben Berk Çankı, namı değer Murat Bey, Aydın Ortamayalı. Aydın Çin'e açık cezaevinden arıyorum.
0: Evet.
2: Yemin ederim abi.
1: Hayırlı bayramlar diliyorum abi şu anda.
0: Allah razı olsun, sizlerin de bayramı mübarek olsun.
1: Sağ ol abi, bu programı yaptığın için Allah senden razı olsun abi.
0: Cümlemizden.
1: Sağ ol abi. Abi kapalıdaki arkadaşlarıma, Aydın Çin'e açıktaki arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum aracılığımla mümkünse.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Sağ ol abi. Akın Güleç, Gökhan Tezel Toma'ya, Recep Keser'e, Turgay Yasan'a, Üzeyir Eptiğe'ye, Manisa Canavarı Ayüz Çilo'ya, Cafer Demir'e, Halil İbrahim Ekiz'e, Umut Akçay, Umut Can Filizay, Barış Ak, Barış Dövüş, Uğur Açar, 635 abime, Can Gül, Cemal Gül'e, Metin Kırbaş'a, Kadir Ertaş'a, Cömert Ertaş'a, Hasan Ertaş'a, Mehmet Arslan dayıma, Murat Dozcit abime, Cihan Kurtoğlu abime, Osman Can Özdemir suç ortağıma, Fatih Yavuz'a, Serkan Zina'a, Aydın Açık'ta bulunan Sarı Uğur'a, Uğur Aslan'a, Fırat dayıya, Fırat Günüç'e, Çin'de bulunan Uğur Köken'e, Emre Yoldaş'a, Özgür Kurtalan'a, Cuma Koğuş arkadaşlarım, A17'de Koğuş'unda bulunan Cuma Kocaman'a, Savucalı Erol'a, Erol İşcan'a, Oğuzhan Aslan'a, Cengiz Arıkbaş'a, Birkan Ecer'e, Cihan Kurt'a, İbrahim Ayaz'a, Emre Yoldaş'a selamlar göndermek istiyorum abi. Senin aramacılığında Serkan Tavaslı abime.
0: Evet.
1: Aydın Köken'e.
2: Berke oğlum Muhammed'i.
1: İzmir Şaklar'da yatan Emre Kocaman'a abime. Dalaman'da Ekrem Kocaman abime. Nazilli'de Naci Koçtay'ımıza. Evet. Nazilli Kapalı'da bulunan Sercan Hızlat'a. Mert Seferoğlu'na. Murat Keretmez'e çok selamlar göndermek istiyorum abi aracılığında.
0: Evet, aleyküm yani, selam.
1: Bir söz söylemek istiyorum abi senin.
0: Söyle onu şeyinde. Da.
1: Abi anlatırken gülüyorum ama yaşarken saçlarım beyazladı.
0: Bu kadar abi. Mı?
1: Bu kadar abi. Herkesin, bütün arkadaşlarımızı, bir tanem dostlarımızı, herkese bayramını buradan senin vasıtanla kutluyorum abi.
0: Evet.
1: Bir şarkı istiyorum abi senden.
0: Söyle onu da.
1: Sedef Arabacı, Gel Ulan Başım Belada'yı istiyorum abi.
0: Bir dakika. Sedef Arabacı, Gel Ulan Başım Belada.
1: Evet abi.
0: Tamamdır. Yazıyorum hemen. Bu kadar mı?
1: Tamam abi. Bu kadar abi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun senden. Bu...
0: Aha. Jeton bitti herhalde. Evet. Bu arada mesajlar. Şarkı isteyen dinleyicilerim 21'e doğru mesajlarınız hepsi okunacak ve çalacak. Bilginiz olsun. Şarkı belirlemeyenleri arada okuyacağız. Bakalım hemen şöyle. Bir bakalım. Hatta kim geldi? Alo.
3: Alo. Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
3: Nasılsın abi? İyisin. Ben Serdal Demir.
0: Serdal Demir. İyiyim. Sen nasılsın?
3: İyi abi. Şükür vallahi. Ne olsun. Sürünüyoruz buralarda.
0: Sürünüyoruz deme. Buna şükür de ya. Bak biz daha çok
3: sürünüyoruz. Vallahi sürünüyoruz. İzin yok. Bir şey yok abi. Ne yapacağız?
0: Ya olsun. İzin olsa ne olur. Yat abi akşama kadar ya.
3: Öyle de.
0: Ben yatardım
3: yat
0: abi ya.
3: Yat da bitmiyor ki.
0: Ya o da doğru da bak ha, biz de sürünüyoruz. Ben senden daha çok sürünüyorum. Yağmurun altında dağ, bayır, ova geziyoruz.
3: Ey abi, iyi. Sen nasılsın? İyisin inşallah.
0: İyiyim valla. Bize de bayram seyran yok yani. Merak etme yani.
3: Aynen abi. Aynen. Vallahi doğru diyorsun. Abi şöyle kapalıya bir seslenelim.
0: Hadi bir seslen bakalım.
3: Abi öncelikle Kadir Yetim kardeşime, Serhakan Demir, Serhat Demir, Cengiz Demir, İsmail Orasan, Sinan Orasan, Ozan Derman, Hasan Gülüş, İlhan Öğür, C1'de yatan kardeşim dostum Ramazan Solmaz, Emrah Deniz, Burak Ulaş, Mehdi Karataş kardeşime, Batuhan Altınliş, B4'de yatan Yavuz Çoban, Serhat Kızıltaş, bir de çok değerli ve onu buradan gözlerinden öpüyorum, değerli suç ortağım Engin Akgüz, onu burada bekliyoruz. Sonra Serhat Tural, Emrah Tural, bir de Yakup'e kardeşimize, Yakup Yörükbiye gelsin. Evet. Bir de Nazilli Açık Cezaevinde yatan kardeşimize Turan Salkıntaş, Hasan Durak kardeşime, Bilal Taşkın, İdris Yörüklü abime, Cüneyt Kezergi abime, Hacı Murik abime, Sinan Öze, Hayrettin Kocaman, Ahmet Elçi kardeşim abi.
0: Evet.
3: Abi şarkımızı da sana söyleyeyim. Uygar Doğan Edem, Ateş Ediyorum.
0: Doğan Ay, Ateş Ediyorum. Evet, tamamdır. Abi. Bu kadar mı?
3: Abi bu kadar, seni seviyorsun.
0: Allah'a emanet. Siz de seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın.
3: Bir de abi İdris Yörüklü'nün Şahin Durak'la Yakup'e çok çok selamlar.
0: Aleyküm selam.
3: Gözlerinden öpüyormuş. Kendinize iyi bakın abi. Allah'a emanetsin. Seni eyvallah. Seviyoruz abi.
0: Sen de Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bu arada Ulaş Tekeş'e hızlıyım ama onlara da sevgiler selamlar olsun. Bu arada tüm herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. IFM ailesi olarak. Bayram seyran yok bize yani. Siz oradaysanız biz de buradayız. Hani bu bayram olmadı, bir dahaki bayram inşallah ailelerinizle geçirmeniz dileğiyle. Ve bakalım şöyle hemen hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Hayırlı bayramlar.
0: Allah razı olsun cümlemize.
1: Nasılsın Kereç abim?
0: Şükür diyelim, iyiyim, sen nasılsın?
1: Vallahi hamdolsun, senalar olsun, şükürler olsun.
0: Allah iyilik versin diyelim işte. O zaman. O zaman Allah iyilik versin diyelim. Kimlere sesleneceğim?
1: Abi, geç bir günle.
0: Geçer geçer ya, siz sıkmayın canınızı.
1: Geçer mi?
0: Geçer tabii, niye, bak sayılı gündür ya, çabuk geçer derler. Ben askere...
1: Öncelikle abicim, kardeşim olan Özgür Köken, canımdan çok sevdiğim kardeşime gelsin abi.
0: Tamam, ona gelsin. Başka?
1: Demirüş'e gelsin, Canavuş'a gelsin, Ampeli Köken'e gelsin, İsmet İrdem'e gelsin, Murat Şimşek'e gelsin, İbrahim Sayan'a gelsin, Ambrevo'ya.
0: Evet.
1: Yusuf Sayan'a gelsin.
0: Evet.
1: Şemuz Ömerci'ye gelsin. Kadir Ömerci'ye gelsin.
0: Evet.
1: İkbal'e gelsin. C16'da biz sana sevin sayan arkadaşlara gelsin. Terzi'ye gelsin. Erbay'a gelsin.
0: Evet.
1: Muzaffer İse'ye gelsin. Emre Yoldaş'a gelsin. Kahraman Güveş'e gelsin. Aydın Köken'e gelsin.
0: Evet.
1: Mehmet Can'a gelsin. Açıkta yatan. Bizim çaycılara gelsin.
0: Evet. Başka?
1: Yemekhanecilere gelsin abi. İsmini sayamadım. Tüm arkadaşlara gelsin. Bayanlar olursa yatmakta olan özelim var. Çoğunlukla ona gelsin. Bu isteyecek olduk parça.
0: Tamam. Ne isteyeceğiz?
1: Tahir Uçar'dan Ahoy'un Tizar var ya onu.
0: Tahir Uçar'dan hangisi?
1: Aho İntizar var ya.
0: Aho İntizar. O hangisiymiş ya? Aho İntizar. Tamam, yazdım ben, bir şekilde bulurum.
1: Yazdın mı?
0: Yazdım.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Bu şarkı özellikle ona gel.
0: Tamamdır.
1: Ahu Zarmettin o şarkının adı.
0: Ne?
1: Tamam, o şarkı çıktı mı?
0: Yok, bakacağız. Şu an bakamıyoruz. O şarkıya gelirsek biz işin içinden çıkamayız.
1: Tamam, o Aho İntizar mı ettin bana var ya.
0: Tamam, ben bakarım. Hayır, bakarım. Tamamdır. Kendine
1: İçinden
0: iyi bak.
1: Senden birisini açıver abi, iyi mi?
0: Tamamdır. Allah'a emanet, kendine iyi bak. Sen de. Sen de. Evet, hemen şöyle bir mesaj okuyacağım. Mesaj. Aydın, E tipi kadın kapalı cezaevi kabir koğuşunda yatmakta olan canım kızım Arzu Ekeli'ye. İlk göz ağrım, bayramın kutlu olsun. En kısa zamanda özgür günlerde kavuşmak ve sensiz geçen günlerimi telafi etmek dileğiyle. İyi ki varsın ilk göz ağrım. Seni çok ama çok seviyorum. Canımız, kanımız, ablamız, kardeşlerin Melek ve Nazlı'dan seni çok seviyoruz. Aklımız her daim seninle. Pazar günü görüşmek dileğiyle en büyük hasretimiz demişler Melek ve Nazlı. Özellikle ama özellikle Melek ve Nazlı'dan Arzu Ekeli'ye tüm güzel parçalar armağan oluyor. Melek ve Nazlı'dan Aydın E tipi kadın kapalı cezaevi kabir koğuşunda yatmakta olan Arzu Ekeli'ye özellikle tüm güzel parçalar armağan oluyor. Evet, devam edelim hemen şöyle hattımıza kim geliyor? Bir bakalım şöyle hattımızda kim var? Alo.
4: Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Hızlı İmam Rüstem Süzer.
4: Süzer.
0: Geç kaldın, olmadı, neyse.
4: Abicim nasılsın,
0: iyisin? İyiyim vallahi, çok şükür. Sen nasılsın?
4: Şükür ben deyim, Rabbim iyilik versin.
0: Amin cümlemize.
4: Abicim öncelikle Emin abimi çok çok selamlarım ve saygılarımı iletirsen sevinirim.
0: Aleyküm selam.
4: Sana da hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Allah razı
4: Kapalıda
0: olsun.
4: Kapalıda bulunan ve açıktaki Çin'deki arkadaşlarıma selam ile birlikte bir parça göndermek istiyorum.
0: Tamam, gönderelim.
4: Öncelikle Kapalıda bulunan Erkan Güneş, Köksel Çakır, Şafak Demir, Mehmet Erol, Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Ömür Birtan Yücel, Muzaffer İsek, Semih Çıtak, Savaş Taşçı, Abdullah Karademir, Orhan Kapkara, Cafer Turhan, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, İlker Kırbaş, Sansar Selim, Motor Ali, Tako, İbrahim Kafalı, Kerim Gültekin, Ergün Yaman, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten, Uğur Durmuş, Kuzey Aksay, Bombacı Birkan, Ulaş Dayım'ın Aslan Kutları Polat ve Tuğrul'a, Erdo Başkan'a, Yunus Gültekin. Bir de açıkta bulunan abilerim, medayılarımı selam göndermek istiyorum.
0: Evet.
4: Abdülaziz Demir Dayım'a, Fırat Günüş Dayım'a ve bir de amcaların gülü var, ona gelsin. Aslan Dayım Ulaş Tekeş'e, İzmirli Tansel, Mahsun Coşut, Sergen Karatosun, Ömer Yalı, Hasan Gündoğan, Sabahattin Yüregil, Yiğit Can Kip, Mert Yalı, Meto Başkan'a, Muhammed Ulu, Aşkın Yavuz, Emrah Kılıç, Aytekin Topbaş, Mehmet Öncel, Gökhan Pınar, Hüseyin Kara, Servet Akdağ, Cemal Kaya, Metin Akpınar, Cenk Çavdar, Sofi, Ahmet Kul, Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut, Yavuz Yaman, Mehmet Aykut, Mustafa Aykut, Şino, Emre Değer, Hüsnücan Cembaz, Berber Şahin, Ahmet Becerik, Salih Kavas, Eyüp Denktaş, Tunay Manyaslı Dayıma, Yıldırım Yıldız, Kadir Öztürk, Hakan Yıldız, Ahmet Moran, Şahan Genç, Cio abi, Olcay Gülakar, İbrahim Sevimli, Sadullah Avcı, Barış Öcal, Mutlu Aydoğdu, Okan Tezel, Kayhan Karademir, Yunus Tekeş, efendime söyleyeyim, Eren Karaca, Terzilerin Kralı Cengiz Yataz, Cin ve Sercan İkidevelioğlu.
0: Evet.
4: Bir de özellikle Bülent Arasan abime gelsin. Çin'de yatan kardeşlerim, can kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu ve babası Serkan Tavaslıoğlu, Özgür Saraç, Mami, Muhammed Ali Sancar, Mehmet Duman, Nazil'de yatan Murat Şengüler dayıma gelsin.
0: Evet.
4: Parçamı istiyorum abicim. Uygar Doğanay'dan Dağlarımı Anlatayım.
0: Bir dakika.
4: Parçasını
0: Dağlara
4: bu arkadaşlara göndersek sevinirim.
0: Anlatayım. Tamamdır. Evet. Bu kadar mı?
4: Günün sözünü söyleyerek geceye veda vermek istiyorum.
0: Tamamdır.
4: Allah'ım sen bizi dost görünen karaktersizlerden koru. Biz zaten düşmanımızın aklını her türlü alırız. Aslan her yerde aslandır. Ulaş Tekeş, Aslan Dayım.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
4: Bu kadar abicim.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
4: Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Allah'a emanet.
4: Sağ olun.
0: Evet, devam ediyoruz. Hemen şöyle bir mesaj da okuyacağım. Sıradaki şarkı Gökhan Toma ve eşi Ceren Yağmur'a gelsin. 3-4 defa mektup attım, geri geliyor. Seni unuttum sanma, seni çok seviyorum demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Gökhan Toma ve eşi Ceren Yağmur'a gelsin. 3-4 defa mektup attım, geri geliyor. Seni unuttum sanma, seni çok ama çok seviyorum demişler. Evet, Türkiye Vesiyo saatlerimiz 20.09 ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım hemen attığımıza kim geldi? Alo.
5: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
5: Abi Çin'den arıyorum. Çin'e açıktan Mehmetcan ben.
0: Evet Mehmetcan. Hoş geldin.
5: Hoş buldum ama hayırlı bayramlar.
0: Allah razı olsun size de.
5: Allah razı olsun abi.
0: Evet.
5: Abi ben buradan Aydın Kapalı'da yapmakta olan C5 koğuşundaki arkadaşlarıma, kardeşlerime selam göndermek istiyorum.
0: Tamam, gönderelim.
5: Başta Tuna Çalman, Tarık Bayrak, İbrahim Uşar, İbrahim Gökçen, Diyar Reşidoğlu.
0: Evet.
5: C15 koğuşunda yatan Cihan Dursun abime.
0: Evet.
5: Çin'e açıkta yatan kardeşim yanıma alın. Uğur Köken'den ona gelsin. Aydın açık, Aydın kapalı yazarında yatan özeline şeyden, Tayyip Uçar'dan Ahu İntizar mı şarkısını isteyeceğiz abi.
0: Tamamdır. Başka var mı?
5: Yine açıkta yatan kardeşlerim Emre Yoldaş, Kahraman Güvenç, çaycılarımız Gökhan kardeşim, Tuna kardeşime.
0: Evet, başka?
5: Bu kadar abi. Allah razı olsun.
0: Ne göndereceğiz onlara?
5: Tahir Uçar, Ahu İntizarmış.
0: Bir dakika. Tahir Uçar.
5: Ahu İntizarmış.
0: Ah o intizar, tamam. Bu kadar mı?
5: Bu kadar abi.
0: Tamamdır, o zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.
5: Sen de Allah'a emanet.
0: Sen de. Yarda kaldı, Gonca gülüm harda kaldı, can yarısı. Evet, bu arada şu anda yayınımızda bir konuğum var. Hemen sizlere seslenmek istiyormuş. Evet abi, mikrofon sende. Açık değil herhalde abi o.

0: Tebrik ediyorum. İnşallah birçoğunuz için bu aradaki son bayramınız olur. İnşallah beklediğiniz gelişmeler gerçekleşir. Yasal düzenlemeler olur. Hepiniz için oradaki son bayram olur. Biliyorum birçok insan, özellikle açık cezaevinde kalanların çoğu aslında kısa süreleri kaldığı için oradalar. Ama onların kalan kısa sürelerini daha da kısaltabilme ihtimali olan haber bekliyorlar. 12. yargı paketinin çıkmasını umut ediyorlar. İnşallah gerçekleşir diyorum. İstanbul, ben orada kalırken okula gidip geliyordum oradan. Haftada 3 gün sabah çıkıyordum, akşam dönüyordum. Evet. Döndüğümde dışarıda ne olup bitiyor diye merak ediyordu arkadaşlar. Hep evet. Onlara şunu anlatıyordum. Arkadaşlar, ben cezaevinin kapısından çıkıyorum. Hemen o civarda insanlar görüyorum. Dolmuşa biniyorum, insanlar görüyorum. Okula gidiyorum, işte hocalar görüyorum, öğrenciler görüyorum, başka tanıdıklarla karşılaşıyorum vesaire. Akşam döndüğümde de onlara diyordum ki ben birçok insan gördüm.
1: Evet.
0: Ve şunu bilmenizi isterim. Bizim bir gün buradan çıkma umudumuz var. Ama dışarıdakiler hepten çıkmazdalar,
1: evet,
0: diyordum.
1: Doğru.
0: Bunu bilmelerini istiyorum. Dışarıdakiler hepten çıkmazdalar. Önemli olan zihinsel olarak kendimizi hapsetmiş olmamamızdır. Bugün sistem onları hapsetmiş olsa da, bugün cezaevinde bulunsalar da, zihinsel olarak onlar oradan bir gün çıkacaklar umuduyla aslında dışarıda zihinsel olarak kendini hapsetmiş birçok insandan daha avantajlı konumdalar.
1: Evet.
0: Çünkü umutları var. Bu umutlarının sürmesi için orada kalan günlerinde dışarıya dair planlar yapmaları gerektiğini belirtmek isterim.
1: Evet.
0: Sözü çok uzatmayacağım. Orada birçok arkadaş edindim, birçok dost edindim. Bana çok fazla sevgi, saygı, ilgi gösterdiler. Hem mahkumlar hem de cezaevinde çalışanlar da öyleydi. Özellikle orada böyle çok dostluk kurabileceğim çalışanlar da vardı. Aslında cezaevi kötü bir durum olabilir. Ama nereden baktığınıza bağlı iyi bir, evet, deneyime de dönüşebilir. Evet. Ceza benim için kötü bir durumdu ama iyi bir deneyimdi. Orada çok sayıda dost diyebileceğim insan tanıdım. Evet. Bugün Aydın sokaklarında oradaki tanıştıklarımla karşılaşıyorum. Kucaklaşıyoruz. Aramızda farklı bir bağ var, farklı bir samimiyet var. Ve bugün orada kalan arkadaşlara da her zaman kapımız açık, bekliyoruz. İslam, sana da çok teşekkür ediyorum. Bu
1: Allah
0: yaptığın
1: razı olsun
0: programlar orada çok hora geçiyor diyeyim bizim tabirle. Çok makbul işler oluyor. Ben çok onların zamanından çalmadan iyi akşamlar diliyorum. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Onların dilekleri, istekleri bir an önce gerçekleşsin istiyorum. İnşallah. Onlar için ben de sürekli dua ediyorum. İyi akşamlar.
1: Allah razı olsun abi, sağ olasın.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Değerli abilerin abisi, abilerin abisi size seslendi. İşte diyorum ya, hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Hani bazen işte arayanlara bazen diyorum ya, hani dışarıda daha kötü bir şey, ya içeride olmak belki daha iyi. Bunu unutmayın, hiçbir zaman da kafanıza takmayın. Biz her zaman IFM ailesi olarak sizlerin yanındayız. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Devam edelim hemen kaldığımız yerden. Şöyle hemen hattımıza bakalım kim geldi. Alo.
1: Alo, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Kereş, ben Serdar Karadoman, Akrep Serdar.
0: Akrep Serdar, hoş geldin.
1: Aydın Açık Cezaevinden arıyorum, kolay gelsin.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın, iyisin?
0: Valla çok şükür, sen nasılsın?
1: İyi diyelim, iyi olalım valla. 15 dakikadan beri düşürmeye çalışıyorum, en son düşürdüm.
0: Nasibin varmış.
1: Hakkımız varmış, düşürdük abi. İsimleri geçeyim ben. Açıkta tamam. Kapalıda olan kardeşlerime selam göndermek istiyorum buradan. Ve senin müsaadenle, senin izinle isimleri sayıyorum.
0: Hadi gönder bakalım. Sağlık
1: Köse, Necdet Tereli, Uğur Dinar, Arkun Üşüntü, Atay Ertaş, Ayhan Ertaş, Sabri Turacı, Erdiş Çapkın, Burhan Danış, Arda Taşyapı, Emircan Üşüntü, Yılmaz Azat, Ömer Deniz, Mehmet Şenses, Selami Akrancı, Serkan Akrancı, Gazel Taşyapı, Onur Karam, Velet Yakoğlu, Can Dinar, Barış Ya...
0: Evet.
1: Germencik'ten namı değer Sarı'dan çok değerli Kaya abisi Vedat Yakoğlu'na ve kardeşi Barış Yaprağı ve Serkan Bilal'e bütün

0: şarkılar Arman olsun diyor.
1: Tamam.
0: Sadık Köse'den çok değerli İsmail Çağlı, Murat Çelik bütün şarkılar Arman olsun. Erdiş Çapkın'dan çok değerli abisi Murat Çelik başkana bütün şarkılar Arman olsun diyor. Buradan Süleyman Doğan, Sait Doğan, evet. Ramazan Taşlı, Ethem Karaduman.
1: Evet.
0: Evet. Bilal Düz.
1: Evet, başka.
0: Necdet Terenli'den yeğeni Emircan Üşüntü'yü de selamı var bu arada.
1: Aleyküm
0: ve
1: selam.
0: Ve şarkımız Bigel abisi. Çalarsan bundan biraz önce sen çalıyordun.
1: Bigel.
0: Konuşma arasında.
1: Kim söylüyordu bunu ya?
0: Valla demin çalıyordun sen konuşurken.
1: Bigel. Ben konuşurken çalan ne? Ha şey, bir gelin.
0: Evet evet, o, o şarkı.
1: Gayda istiyorsun. Tamam, Ankara Gaydası deyince.
0: Ankara Gaydası. Ankara Gaydası mı ismi?
1: Evet, Ankara Gaydası tamam. Deyince ben bulurum. Ankara Gaydası olarak yazıyorum. Bu kadar mı?
0: Ve bir de Saadettin Koşmaz kardeşim de selamlar olsun.
1: Tamam. Bu kadar mı?
0: Mehmet Şensiz de selamlar olsun. Bu kadar abi. Tamam. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun.
1: Allah'a emanet, siz de kendinize iyi bakın. Evet, bu arada ben Kuzey Irak'tan Mehmet Gülhan, Nazilli'de E tipi kapalı cezaevinde yatan kardeşlerim, dostlarım Emre Turhal, Emre Gümüş, Tahir Kaçar, Sadık Can Aydın, Halil İbrahim Ot, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun, sıradaki parçayı sizlere armağan ediyorum demiş Mehmet Gülhan'dan. Nazilli E tipi kapalı cezaevinde yatan kardeşlerim, dostlarım Emre Turhal, Emre Gümüş, Tahir Kaçar, Sadık Can Aydın, Halil İbrahim Ot, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun, sıradaki parça onlara gelsin demişler. Bu mesajı da hemen şöyle okumuş olduk. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Hayırlı yayınlar İslam abi, nasılsın abicim?
1: Allah razı olsun, iyiyim, sen nasılsın?
2: Vallahi süperim abicim, senin sesini duyduk daha iyi oldum. Allah... Benim abi Çin'de Kahraman Güvenç.
1: Oo, Kahraman.
2: Abicim.
1: Nasıl gidiyor bayram? İyi şükür.
2: Valla nasıl gitsin abi, buradayım, iznimiz yok, kaldık buralarda, herkes gidiyor.
1: Benim de iznim yok, bak ben de buradayım. Fark etmiyor ki. Yani.
2: İkimiz de gidemiyoruz abi.
1: Aynen öyle şey, bak. Ya zaten bilmiyorum, evet. Açık net konuşmak gerekirse... Tamam, evet. Bir aile hasreti olabilir ama inanın, evet. Eski bayramların hiçbiri yok. Bunu unutmayın.
2: Vallahi
1: bak abi. Hiç var ya, böyle durmak bile istemiyorum. Kaçmak istiyorum ben de. Yatsam hayır, daha
2: bu
1: iyi.
2: Bu arada hayırlı bayramlar İslam abi.
1: Cümlemize.
2: Abi sen biliyorsun gene, bizim derdimiz senin aracılığıyla gene arkadaşlarımıza seslenmek, dostlarımıza.
1: İşte bayram seyran demiyorum, ben de geliyorum, bunu yapmaya çalışıyorum.
2: Allah senden bin kere razı olsun.
1: Cümlemizden sizlerden de Allah razı olsun.
2: Abi kapalıdaki ben kardeşlerime sesleneceğim abi.
1: Hadi seslen bakalım.
2: Özellikle B5 koğuşun abi. Kardeşim İsmet İlzeme, Ali Barlas'a, Gökhan Erkan'a, Saadettin Köken'e, Aslan dayım Neco'ya, Necati Göl'e, babası Seyfettin Göl'e, Rıdvan Erdin dayıma, Hakan Karakaş kardeşime, Hüseyin Babadağ kardeşime, tüm Babadağlara, Babadağlar çok orada abi, sayamayacağım şimdi. Tüm Babadağlara, Asit'te evet. Bulunan Aslan amcaoğlum Kenan Güvenç'e, Aslan kardeşim Olcay Tatarbaş'a, Bilgiler Göl'e. Bana istemiyor ama Ümit Yaşar'a, ben adını sayayım gene.
1: Evet.
2: Hayırlı bayramları bu arada abi. Buradaki kardeşlerim, kader bildiği yaptığım arkadaşlarım. Aydın Köken abi, Emre Yoldaş.
1: Evet.
2: Murat Dönmez abi. Denizli Şevket Acar abi. Kantinciler Kralı Mehmet Can Savrak kardeşime. Ve Gökhan yine aynı yerde çalışan Gökhan kardeşime, kurban muhtarama. Abi istek parçama geçebilir miyim?
1: Geç hadi.
2: Abi Tahir Uçar'dan sana bırakıyorum abi, kafana göre bir tane çal.
1: Tahir Uçar'dan.
2: Evet.
1: Tahir Uçar, tamamdır. Ben kafama evet, göre göndereceğim.
2: Ve Denizli'deki özelime gelsin abi. Bozkurt'taki özelime gelsin ve sana gelsin bu istek parçam.
1: Tamamdır. Allah razı olsun o zaman. Kendine iyi bak.
2: Allah senden de razı olsun abicim. Görüşürüz.
1: Eyvallah. Şimdi şöyle bir canlı bağlantı daha alacağım. Onun hemen sonrasında bir mesaj okuyacağım. Onu da hemen iletelim hızlıca ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: Alo.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam abi. Ben Doğukan Endek.
1: Doğukan hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Abi ben Kapalı'da arkadaşlarıma, Açık'ta arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum.
1: Hadi gönder bakalım.
3: Abi Kapalı'da bulunan Azat Kul abiye, Uğur Çakır abiye, Savaş Kaya abiye, Barış Kaya abiye, İnan Işık abiye, Ferit Soncula, evet. Eda Angün'e, Necdet Alkan'a, İkbal Doğan kardeşime, Emircan Üçüntü enişteme, Ali Aburda ya değerli dostuma, Mehmet Yumruğa, Yakup Çantosu'na, Necdet Tereli'ye,
1: evet.
3: Ami abiye, Selami Akrancı'ya, Açık'ta bulunan Ahmet Kul abiye, Kadir Taş abiye, Sezgin Fal abiye, Ulaş Tekeş abiye, Servet Akra abiye, değerli kardeşim İbo Can Acar'a, Kadir Soncula, Zeki Akbulut dayıma, Doğukan Akçın kardeşime, Serdar Taşlı'ya, Diyarbakırlı Çınar'a, Yaşar Dede'ye,
1: evet.
3: Ferit Temel'e, Sadık Köse'ye,
1: evet.
3: Sabri Zurnacı'ya, Akdem Serdar'a,
1: evet.
3: Ferit Temel'in oğluna çok selam var Kapalı'da. Ferhat Temel'e. Diyarbakırlı Çınar'a. Halil Akrancı'ya.
1: Evet.
3: İstek parçamı söyleyeyim abi.
1: Söyle hemen.
3: Befo, eski ben öldü.
1: Ne? Bir daha söylesene.
3: Befo.
1: Defo.
3: Befo abi, Beyle.
1: Evet.
3: Eski ben öldü.
1: Ben öldü. Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Abi bir de Ali Aburgu'ya çok selam olsun. Bayramını kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum dostumun.
1: Tamamdır. Başka
3: abi
1: var
3: bir arkadaşım da arkadaşlarına isim sayacak.
1: Yok maalesef ikinciyi almıyoruz artık.
3: Olmuyormuş.
1: Tamamdır. Bitti mi?
3: Tamam abi. Görüşürüz abi.
1: Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet şimdi bir mesaj göndereceğiz. Bir mesajımız var. Mesajdan sonra devam edeceğiz. Hemen bakalım. Merhaba, iyi yayınlar. Nazilli E-Tipi Kapalı Cezaevi E1 koğuşuna yatmakta olan arkadaşlarıma Erol Budan uçurumun kenarına demişler. Özellikle Turgay Terzioğlu, Tevfik Bekim, Fırat Çelik, Yiğit Taşyapı, Tuncay Yıldız, Şener Baştan. Özellikle ama özellikle Turgay Terzioğlu, Tevfik Bekim, Fırat Çelik, Yiğit Taşyapı, Tuncay Yıldız, Şener Baştan'a özellikle ama özellikle bu parçayı istemişler. Bu parçamızı gönderelim. Onun hemen sonrasında yine devam edeceğiz. Hadi bakalım, hep birlikte dinliyoruz. Arkasından buradayız.

0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Söz saatleri 20.30 ve arka arkaya canlı bağlantılara hemen şöyle devam edelim. Ve bakalım hattımızda kim
1: aynen,
0: var?
1: Aynen, çift cezaevinden arıyorum.
0: Abi bir dakika bak. Önce beni bir dinle, bu telefondan duy. Ondan sonra konuşmaya başla. Ben alo demeden konuşma. Hemen başlıyoruz. Abi bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo. Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin.
1: Abi ben Aydın açık cezaevinden arıyorum abi. Savcı aracı.
0: Evet. Hoş geldin. Kimlere abi, sesleneceksin?
1: Abi setlere geçeyim mi sana?
0: Hızlı hadi geç hızlıca.
1: Abi sıradaki parçalarımız Sadık Köse kardeşime, Necdet Tereli, Uğur Dinar, Arkın Üçüncü, Atay Artaç, Sabri Cüracı, Erdin Şapkın, Burhan Danış, Arda Taşyapı, Emircan Üçüncü, Yılmaz Azat, Ömer Deniz, Mehmet Sanses, Selami Akrancı, Serkan Akrancı, bu kim? Gazel Taşyapı, Onur Karam, Berat Yakoğlu, Cihan Pınar, Germencik'ten namı diğer sarıdan çok değerli abisi Berat Yakoğlu'na ve kardeşi Barış Yaprağı.
0: Evet.
1: Ve Serkan Bilal'e bütün şarkılar armağan olsun abi.
2: Doğukan Akçın unuttum mu?
1: Bir de Doğukan Akçın abi.
0: Tamam. Başka?
1: Sadık Köse'den çok değerli İsmail Çağlı. Bütün şarkılar armağan olsun abi.
0: Tamam.
1: Erdiş Şapkın'dan Murat Çelik, Soner Topal. Bir de E9 koğuşundaki abilerine armağan olsun abi benim. Şarkı da söyleyeyim abi.
3: Ateşten Gömlek.
1: Gökhan Doğanay Ateşten Gömlek.
0: Bir dakika. Gökhan Doğanay Ateşten Gömlek. Değil mi?
1: Ateşten Gömlek.
0: Tamam. Bu kadar mı?
1: Akrep Serdar'a selam olsun abi benim.
0: Aleyküm selam o zaman. Allah'a emanet, kendine eyvallah. İyi bak.
1: Eyvallah kral.
0: Evet, canlı bağlantılarla devam ediyoruz. 21'e kadar canlı bağlantı, 21'den sonra mesajlara geçeceğim. Özellikle şarkı belirleyen değerli dinleyicilerim, 21'den sonra mesajlarınızı duyacaksınız. Şöyle bakalım. Bakalım hemen hattımıza kim geliyor? Kim geliyor? Bakalım bakalım. Alo. Alo.
4: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
4: Nazilli Etip'i açık cezaevinden arıyorum.
0: Evet, hoş
4: Nazilli
0: geldin.
4: Nazilli Etip'i kapalı cezaevinde yatmakta olan Can 14 koğuşundaki dostlarım, kardeşlerime selam göndereceğim.
0: Tamam, gönderelim.
4: Taner Tunç, Şirin Tunç, Kenan Işık, Okan Şanlı, Yasin Altınbaş, Cenap Çalan, Doğan Ekici, Yıldıray Sabancı, Metin...
0: Evet.
4: Süleyman Uygus, Süleyman Öge, İhsan Tintin, Ahmet Rezan, Uğur Gündoğdu. Aklıma gelmeyenler kusura bakmasın bu arada.
0: Evet.
4: Ondan sonra valla ilk defa bağlıyoruz, kafamız bir şey oldu da. Kimler evet. Var başka? Valla aklıma gelmiyor. Herkesin bayramını enişten dileklerimle kutlarım. İnşallah bir dakika bayramı dışarıda aileleriyle geçirmelerini dilerim. Yani kusuruma bakmasın ismini saymadıklarım.
0: Evet.
4: Aynen. Bu arada bir de arkadaşın bir şeyi vardı. Valla burası biraz yoğun biliyor musun? B6'da yatan Hüseyin Kıbrıs'ı ve Mehmet abiye de Çaki Sinan'ın sonsuz saygıları var.
0: Aleyküm selam.
4: İzmir'den Fırat Yılmaz'ın devamlı koyuşunda yatan kardeşi Batuhan Çavuşoğlu'na selamı var. Bayramını kutlar, gözlerinden öper. Ayrıca C14 koyuşuna çok çok selamlarımı iletiyorum arkadaşlar, kardeşler. İsmini saymadıklarım. Kusuruma bakmayın ama hepinizi canı gönülden seviyorum. İnşallah ailenize bir an önce kavuşursunuz. Ben de ayrısıyla inşallah dosyam bozdu. Mesai başladım, giderim. Taner, Şirin, Okan, Kenan, hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
0: Sen de Allah'a emanet ol. Ne göndereceğiz?
4: Eyvallah ustam, eyvallah. Baş tacısın, eyvallah.
0: Şarkı var mı? Neyse. Evet, devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Bu arada canlı bağlantılar sonrası mesajlarınızı okuyacağız. Sırayla gelen mesajlar sırayla okunacak. Sırayla, yani burada bir saat var. Bu saate göre kim geldiyse, önce kim yazdıysa onları okuyacağım. Hepsi okunacak. Zaten mesajları okuyoruz elimden geldiği kadar ama bugün böyle araya abilerin abisi falan girince canlı şeyler biraz şey oldu. Eksik olmasın. Şurada bir 20 dakika canlı yayın yapma hakkım var. Onu bir yapalım hemen. Bakalım hatta kim var? Alo.
5: Alo, iyi günler, kolay gelsin. Hayırlı yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: İyiyim abi, bayramın kutlu olsun abi öncelikle.
0: Bana her gün bayram ki, sıkıntı yok.
2: Biliyorum abi, daha önceden ayıktırmıştım.
0: He yani, fark etmiyor.
2: Öyle abi ya. Bize de aynı şekil yani, senden kalır yanımız yok.
0: Sağlık olsun, huzur olsun, gerisini boş ver.
2: Tabii canım. Allah cümlemize sağlık, huzur, sıhhat versin.
0: Amin, amin.
2: Ben öncelikle akıl versin diyorum abi.
0: Evet.
2: Sağlıkta zaten aklın yerinde oldu mu, sağlığını da yerinde tutabiliyorsun.
0: Aynen öyle.
2: Abi, bugün senin aracılığın... Abi kendimi tanıtayım, bazen arkadaşlar ben tanıyamıyor, biliyor musun? Kim bağlandı diye merak ediyorlar hani çoğu kişi.
0: Onu sen tanıtacaksın.
2: Bilal Düz ben, namı değer Memon'un oğlu.
0: Evet.
2: Hayırlı açık cezaevinden arıyorum.
0: Evet.
2: Abi buradan senin aracılığından... Cengiz Demir, Halil Altınkaynak, Mertcan Dikmen, Almanyalı Ergin, Rakım Pehlivanoğlu.
0: Evet.
2: Kadir Aykut, bir daha ve Aydın Kapalı'da yatan Ahmet

0: söz sözünü bırakayım.
1: Bakalım bu şarkıyı.
0: Ağlar. Abi Sinan'ın sonunda İdil söylüyordu herhalde ya.
2: Valla ben bilmem, bak yanlış çalarım geçer.
0: Yok abi, sen abi devamlı çalıyorduk ya. Ya ahlar sana, var vahlar var sana, benim zaten. Ben sana, direkt senin listede en başta çıkıyor bu şarkı. Senin radyoda ilk çaldıran benim.
2: İşte ben sana o şarkının asıl adını söylemiştim.
0: Ben de unutmuştum abi. Tamam. Yalnız bana aitsin abi, tamam işte. Yalnız bana aitsin abi.
2: Bir dakika, kim söylüyordu, İdil mi?
0: Hayır abi, yine unuttum abi ya. Abi bir daha söylesene, aklımda kalsın, bir yere not alayım.
2: Bekle bir saniye. Şöyle ben şunu bir yazayım önce de. Bak şimdi bir şarkıyı bir daha söyleyeceğim, bir daha aramam. Ben şarkı aramayı sevmiyorum. Tamam
0: biliyorum
2: mı?
0: Abi biliyorum.
2: Çünkü burada öyle basit olmuyor. Bak şu an mesajlardan yazıyorlar bana. Ortalık evet. Karışıyor. Tamam mı? Şimdi bak.
0: Dedim ya abi başta, ilk insana akıl versin diye Rabbim.
2: Şimdi bu şarkı neydi? Bir daha söyle bakayım bana şimdi.
0: Yalnız bana aitsin.
2: Yalnız bana, bakalım. O değildi.
0: Neydi abi? Ahlar var, vahlar var abi.
2: Bir dakika, bana aitsin. Yalnız bana aitsin değil, sadece bana aitsin.
0: Sadece de yok, bana aitsin yani, değil mi abi?
2: Aynen, bana aitsin. Unutma bak, bir daha şarkı ismine tamam. Göre ben yapamam o işi.
0: Bana aitsin yazdık abi. Kim söylüyordu abi?
2: Ben söylüyormuşum.
0: Tamam abi, cansın abi.
2: Sinan Akçıl.
0: Abi şarkıyı buldursak gecenin sözünü bırakayım abi.
2: Hadi bırak.
0: Vazgeçtiklerimi yazsam roman olurdum. Kimse vazgeçilmez değildir. Vazgeçtiklerimi iyi bilir abi.
2: O zaman Allah'a emanet.
0: Görüşmek üzere abi.
2: Kendine iyi bak. Evet, canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Devam ediyor. Türkiye ve Söz saatleri 20.38, 21 itibariyle canlı bağlantılar bitiyor. Bitiyor ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Ne yapıyorsun kral?
2: İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Hoş
3: Allah
2: geldin.
3: Allah razı olsun. Ne yapayım?
2: Nasıl gidiyor?
3: Şükür vallahi ya. Emin abiyi de dinledim. Güzel konuştu. Teşekkürlerimi sunarsın ona.
2: Allah
3: çok
2: razı olsun.
3: Ben
2: söyledim zaten. Geldi zaten, dedim böyle böyle ulaştı keş filan hepsini saydım. Ondan sonra dur ben bir konuşayım dedi.
3: Valla. İyi yapmışsın. Ne yapıyorsun?
2: Şükür valla aynı bildiğin gibi. Dağlar bayırlar sürünüyoruz.
3: İyi, Allah daha güzel etsin inşallah.
2: Amin amin cümlemize.
3: Ben şimdi bir liste yaptım. Aklıma gelen bütün arkadaşlarımı, dostlarımı, büyüklerimi, küçüklerimi yazdım.
2: Tamam.
3: Yalnız bunların senden bir ricası var.
2: Nedir?
3: Şimdi Ozan Aydın'dan Esmer şarkısını çalacağım mı?
2: Bir dakika. Önce var mı?
3: Bir listene bakar mısın?
2: Ozan Aydın.
3: Evet, Esmer.
2: Ozan Devran var bizde. Ozan Aydın diye biri vallahi çıkmıyor.
3: Aydın. Esmer şarkısı var mı?
2: Bir dakika. Ben bir Esmer yazayım bakayım kimler söylüyor. Esmer. Esmer.
3: Esmer çavetere şavere ben da diyor ya.
2: Valla yok herhalde biz daha.
3: Valla
2: Esmer'in falan var ama Esmer.
3: O zaman Gökhan Doğanay'dan Durak.
2: Bir dakika, Gökhan Doğanay Durak, evet.
3: Aynen. Şimdi o zaman ben arkadaşlarıma, dayılarıma, amcalarıma, kardeşlerime sesleneyim mi?
2: Tamam, hadi seslen bakalım.
3: Tamam. Aydın'da yatmakta olan dayım Yıldırım Kipe. Dayıcım beni duyuyorsan gönlün rahat olsun. Yeğenim yanımda, Yiğitcan. Haberin olsun, içinde rahat olsun. Can kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim, değerli kardeşlerim Abdullah Karademir'e, Muhammed Alakuş'a, kurtlarım Polat ve Tuğrul'a, manevi oğlum Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, yeğenim Sinan'a. Sinan, beni duyuyorsan oğlum hayır yapmaya devam et. Bizim elimiz açık biliyorsun. Semih Çitağ'a, Aytaş Demir'e, Bombacı Birkan'a, C9 Koğuş'una, değerli kuzenlerim Mehmet Erol'a. İnşallah beni dinliyordur kardeşim. Seni çok özledim vallahi. Sensiz buraların tadı hiç yok. Haberin olsun. Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, Yunus Tekeş'e, abim Ziya Ateş'e, Tako'ya, İsmail Uğur Uzman'a, Hüseyin Kökten dayıma, canım kardeşim Yakupcan Tosun'a, Orhan Kılıca, Fecri Kılıca, değerli dostum Aslan kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Eray Kuyucu'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, Adanalı İbrahim Tuncer'e, Erkan Yılmaz'a, İsmail Aygün'e, İdris Akıncı'ya, B7'de yatan kardeşim Ozi'ye, Erdo Başkan'a, Uğur Durmuş abime, Alper Aktaş'a, Ilıcalı Londo'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rim abime, Taner Yalı'ya, Önder Rim kardeşime, Kapalı'da bizi tanıyan tüm dostlarıma, Açıkta yatmakta olan değerli kardeşim, değerli abilerim, maşallah Turgut ve Mehmet Aykut'a, namı değer Hame abilerime, evet. Aslan kardeşim Yavuz Yaman'a, abim Laz Serdar'a, aslan dayılarım Abdülaziz Demir'e, Fırat dayıma, namı değer Çirkin Kral Fırat dayıma, Deniz abime, Emrah Kılıç'a, Yalçın abime, Mert Yalı'ya, Ömer Yalı'ya, Mustafa Aykut'a, Sarı Kadir'e, Mevlan kardeşime, Kuzey Aksa'ya, Kral Terzi Cengiz abime, B216 koğuşuna, Doğukan Akçin'e, kardeşim Olcay'a, değerli kardeşlerim, benim için özden öte İzmirli Bay Tansel Ocağı, Şino'ya, Müslüm'e, Sökeli Ziya'ya, namı değer Ciyo'ya, Selçuk Okan'a, Barış Okan'a, Erco'ya, İzmirli değerli kardeşim Mami'ye, değerli aslan kardeşim Ahmet Kula, B112 koğuşundaki değerli dostlarıma, Ozan Çağlayan'a, Servet Akta, Ilıcalı Meto Başkan'a, yeğenim, aslan yeğenim Yiğitcan Kipe, namı değer Açığın Siyah incisi, sol yanım Hızlıyım Ama, Kadir Taş'a, kardeşim Çin'e, Serhat Kayabaşı'na, Şahan Gence, Ilıcalı Serkan Kaynağı ve Açık'ta bizi tanıyan tüm dostlarımıza, Çin'e de yatmakta olan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Eko beni dinliyorsan aslanım, seni her zaman çok seviyorum, kıymetli yeğenim benim, kendine dikkat et, ayrı yerlerde de olsak gönlümüz bir, Muhammed Ali Sancar'a, Muhammed Ere'ye, değerli dostum Haşim Erkul'a, dayım Serkan Tavaslıoğlu'na ve Çin'de bizi tanıyan herkese, ayrıca tüm Çineli kardeşlerime, evet. Park Bahçe'de çalışan değerli dostlarım Çamur Mehmet'e, Barış Öcal'a, Berber Ali Oruç'a, kardeşim Doğukan Gence, ayrıca tüm Park Bahçe çalışanlarına ve tüm Çineli kardeşlerime, Nazilli'de yatmakta olan kardeşim Volkan Koçyiğit'e, Çağlar Başkan'a, bizi tanıyan tüm dostlara selam eder, hepsinin tez zamanda tahliye olmasını niyaz ederim Rabbimden inşallah.
2: İnşallah.
3: Bu arada kral, ben edebi her zaman edepsizden öğrendim. Herkes edebiyle takılsın, edepsizliğe gerek yok. Aslan her yerde aslandır.
2: Eyvallah. Bu kadar.
3: Bu arada bu ne oğlum? Memo'nun oğlu Bilal'e de selam olsun. Çatlayacak söylemezsem. Vallahi çatlayacak söylemezsem.
2: Ama şimdi o kadar adam saydın, onu da sayıver, ayıp olmasın ona da.
3: Yanımda şimdi, ben bunda yanımdaki adama nasıl selam gönderip deli da... ediyor beni burada.
2: O da doğru. Yanında durdum, biraz uzaklaşsaydı öyle daha iyi olurdu. Biraz diyorum uzakta dursaydı daha iyi olurdu o zaman, değil mi?
3: Bulaşık dibimizden ayrılmıyor ki.
2: Eyvallah.
3: Vallahi billahi devlet bir yasa çıkarsa da gönderse gitse ben burada tek yapmaya razıyım ya.
2: O da güzelmiş. Var mı başka sayacağın
3: isim? Kadir Sarıoğlu'ndan Muratcan Gülüce selam gönderiyor bak.
2: Aleyküm selam.
3: Aynen. Söyleyeceklerim bu kadar.
2: Tamam. Kral. Günün sözü var mı
3: Allah'a
2: bir daha?
3: Allah'a emanet ol. Görüşürüz.
2: Tamam Ozan. Allah'a emanet.
3: Var mı benden bir isteğin?
2: Canının sağlığı. Kendine iyi bak yeter.
3: Ayın 12'sinde izine çıkacağım. Muhakkak uğrayacağım tamam, yanına. Senin de Emin abinin de çayını içeceğim.
2: Tamam muhakkak gel. Ama salı perşembe aynen. Gel.
3: Salı perşembe ayarlayacağım. Sıkıntı
2: tamam,
3: yok.
2: Tamam tamam.
3: Emin abiye de çok çok selam et.
2: Aleyküm selam. Görüşürüz. Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Evet Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz 20.45, artık son 15 dakikanın içine girdik canlı bağlantılarda ve bakalım şöyle attığımıza kim geldi. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm. Hayırlı bayramlarınız olsun, öncelikle iyi yanlar diliyorum.
2: Allah razı olsun.
1: Ben Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan bir kardeşiniz Yiğitcan Kip.
2: Yiğitcan Kip, hoş geldin.
1: Evet, evet İslam abi, eğer oluru varsa bir parça istemek istiyorum ve buradan sevdiklerime selam göndermek istiyorum.
2: Hadi gönder bakalım o sevdiklerine.
1: Aydın Kapalı Cezaevinde D14 koğuşunda yatmakta olan babamın öncelikle bayramını tutarım. Yıldırım Kipe, C16 koğuşunda yatan aslan kardeşim Yakup Can Tosun'a, Yakup Demir'e, Cavit Girgin yeğenime, D4 koğuşunda benim için çok kıymetli olan Mehmet Erol abime.
2: Evet.
1: Yine D14 koğuşunda yatan Uşaklı İlyas abime, Yunus Koç, Mehmet Koç abilerime, Vedat Uzun abime, Hakan Suer dayıma, oğulları Bahri Suer, Polat Suer kardeşime.
2: Evet.
1: Oktay Ayan dayıma, Fırat Ayan kardeşime buradan selamlarımı gönderiyorum. Aydın Açık cezaevinde yatan, canımdan can istese ömründen ömrümü vereceğim dayım Ulaş Tekeş'e.
2: Evet.
1: Kadim yeğeni Hızlı İmam'a, İzmirli Tanser'e, Gazi Emirli Mami'ye, Telsiz Seferi Ömer'e, Mahsun abime, Yıldırım Yıldız abime, Mutlu aile babası Sergen abime, evet, Kuzey kardeşime, Çin'e açık cezada bulunan değerli suç ortakları Mert Efe Toy, Oğuzhan Yavaş abilerime,
2: evet,
1: Berber Ali Uluç abime, Doğukan Gence buradan gönüllerine dokunarak yürekten selam ederim. Rabbim bizleri en yakın zamanda dışarıda dört gözle gelmemizi bekleyen sevenlerimize kavuşturmaya nasip eder diyorum.
2: Amin. Bu kadar mı?
1: Bu kadardı.
2: Şarkın ne? Şarkını da söyle.
1: Şarkım Mehmet Erdem'den.
2: Bir dakika. Mehmet Erdem,
1: Mehmet,
2: evet.
1: Mehmet Erdem'den Hakim Bey.
2: Hakim Bey, tamamdır. Bu kadar mı?
1: Evet İslam abi. Günün sözünü söyleyerek sizlere veda etmek istiyorum.
2: Hadi söyle bakalım.
1: Söz ağzından çıkana kadar sen sözünün eserisin. Söz ağzından çıktıktan sonra diyerekten kendinize veda edin diyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum abiciğim.
2: Eyvallah. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Eyvallah abiciğim. Bu ayrılığı isteme
2: benden, bu canı ikiye böldüm. Evet, son artık 10 dakikanın içine girdik ve bakalım hemen şöyle hattımıza kim geldi. Alo.
4: Alo.
2: Evet, hoş geldiniz.
4: Selamünaleyküm abi, iyi yayınlar.
2: Allah razı olsun, hoş geldin.
4: Ben Şenköy'den Uğur abi.
2: Şenköy'den Uğur, hoş geldin.
4: Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan arıyorum abi.
2: Evet.
4: Buradan açık kapalı yatan arkadaşlarımıza selam yollamak istiyorum abiciğim.
2: Hadi yolla bakalım.
4: Kapalıdan yatmakta olan Hüseyin Şeyleman aracıyla yana,
2: evet,
4: Muzaffer Bozyiğit, Levent Bozyiğit, Halil Akrancı,
2: evet,
4: onlara selam olsun abiciğim. Açık cezaevinde Çelebi Karataş, Yaşar Bozyiğit,
2: evet,
4: Sabahattin Yüreci, Tarık Bozyiğit, Ersin Gümen,
2: hızlı hızlı sayalım.
4: Şeyh Şeliman,
2: evet,
4: Yaşar Bozyiğit, Çelebi Karataş, Sabahattin Yüreci, İsmail Endek, Tarık Bozyiğit,
5: Ferhat Başaran,
4: Ferhat Başaran,
5: Ümit Yaşar,
4: Ümit Yaşar,
5: Muşko, Ali Rıza Halat,
4: Ali Rıza Halat,
5: Ersin Halat,
4: Ersin Halat,
5: Mustafa Halat,
4: Mustafa Halat. Tüm sevenlerimize selam olsun abi.
5: E4 koğuşuna.
4: E4 koğuşuna.
2: Evet.
5: Bütün yatar romanlara.
4: Bütün yatar romanlara.
5: Kocugürlere.
4: Hüseyin Şeliman'ın selamı var.
5: Hüseyin Şeliman'ın selamı var. C11'de.
4: C11'de. Muzaffer Bozyiğit.
5: Ayrı bir selamı var. Ayrı bir selamı var.
4: Ayrı bir selamı var abicim. Buradan da ayrıca da Akrep Serdal'a, Necdet Tereli'ye, Halit İnanç'a, tüm sevenlerimiz, arkadaşlarımıza selam olsun abicim senin aracılığıyla.
2: Aleyküm selam. Var mı başka?
4: Ayhan Yaşar'ın bayramını kutluyormuş abicim. Buradan da tüm cezaevindeki arkadaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum abi senin aracılığıyla.
2: Eyvallah.
4: Şarkımız...
2: Hemen söyle.
4: İzzet, İzzet Yıldızhan'dan Mapushane.
2: Bir dakika. İzzet Yıldızhan Mapushane değil mi?
4: Evet abi.
2: Tamamdır. Bu kadar mı?
4: Bu kadar abi.
2: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: İyi bak abi. Allah iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olasın. Evet, devam edelim hemen. Son artık son. Dakikalar valla. Canlı yayınımızı bitireceğiz ve bakalım hatta kim var. Alo.
6: Selamünaleyküm, kolay gelsin abi.
2: Allah razı olsun, hoş geldin.
6: Nasılsınız abi, iyi misiniz?
2: Şükür Allah'ıma. Siz nasılsınız?
6: Ben Hacı Muro, Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum abi.
2: Hacı Muro, Nazilli Açık Cezaevi, evet. Kimlere evet, sesleneceğiz?
6: Namı değer Hacı Muro abi.
2: Evet, kimlere sesleneceğiz?
6: Abi ben kapanıda olan Yakube kardeşime, bayan koğuşunda Aysel değerlim, gözlerinden öpüyorum, bayramını kutluyorum.
2: Evet.
6: Ondan sonra abi sizleri sayıyorum ben. Kadir Yetim, Serkan Demir, Serhat Demir, Açıkta olan Cengiz Demir, İsmail Kapanlı abim var. İsmail Orasan, Sinan Orasan, Ozan Derman, Hasan Gülüş, İlhan Özgür, Ramazan Solmaz, Emrah Deniz, Burak Uğraş, Mehdi Karataş, Batuhan Altındiş, Yavuz Çoban, Serhat Kızıltaş, Engin Akgüz, Serhat Tural, Emre Tural, Yakup Yörüklü, Açıkta olan Turan Salkıntaş, Hazar Durak kardeşime, Bilal Taşkın, İdris Yörüklü, Cüneyt Gezerge, Murat Bayram, Sinan Öz, Hayrettin Kocaman, Ahmet Elçik.
2: Evet.
6: Çok çok selam olsun. Allah tez zamanda herkes ailesine kavuştursun. Ve odamıza, abi günün sözünü söylüyorum, odamızı aydınlatan ampul hayatımızı kararttı.
2: Bu kadar mı?
6: Evet abi, bir şey, yekeme ihbar kriye. Tamam. Abi şey diyeceğim, Serdar Demir'in çok çok selamı var herkese. Şarkıyı söylüyorum abi.
2: Söyle hemen.
6: Ahmet Kaya geçmiyor günler abi.
2: Ahmet Kaya geçmiyor günler. Evet. Tamamdır, bu kadar mı?
6: Evet abi, bu kadar, çok sağ ol abi.
2: Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet, devam edelim hemen, artık son dakikalar, son dakikalar, haberiniz olsun sonra. Karışıklık olmasın. Hemen şöyle bakalım hatta kim var. Alo.
7: Selamun aleyküm abi. Ben Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum abi. İsmim Ahmet Elçik.
2: Evet Ahmet, hoş geldin.
7: Abi öncelikle hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun.
2: Allah razı olsun.
7: Abi ben burada Kapalı'ya seslenmek istiyorum.
2: Seslen hızlıca.
7: Ceyli koşunda yatmakta olan abim, Can abim, Aslan abim, canım ciğerim abim, Kudret Elçik.
2: Evet.
7: Kuzenim İbrahim Kuvcı. Bunlara buradan şimdilikten çok çok bayramlarını kutluyorum. Ellerinden yüzlerini öpüyorum.
2: Evet.
7: Abi C7 koşunda yatmakta olan Servet Kocaman, Yakup Yürüklü, Okus Bokus Hasan abim, Masum Güngör abim.
2: Evet.
7: Kasım Özeke, Tamer abim. Abi bir de kapalıda yatmakta olan Kadir Yetim abim.
2: Evet.
7: Serkan Demir abim, Serhat Demir abim, Cengiz Demir abim, İsmail Orasan abim, Sinan Orasan abim, Ozan Derman abim, Hasan Gülüş abim, İlhan Özgür abim.
2: Evet.
7: Emrah Deniz abim, Burak Uraş abim, Mehdi Karataş abim.
2: Evet.
7: Ramazan Solmaz abim.
2: Evet.
7: Mutlu Karataş abim. Batuhan Altındiş abim, Yavuz Çoban abim.
2: Evet.
7: Engin Akgüz abim. Serhat.
2: Başka?
7: Serhat Tural abim, Emre Tural abim, Yakup Yörüklü abim, Engin Akgüz abim. Abi.
2: Evet, başka?
7: Turan Salkıntaş abim, Hazar Durak abim, Bilal Taşkın abim, İzzet Yörüklü abim, Cüneyt Gezerge abim, Murat Bayram abim, Sinan Öz abim, Hayrettin Kocaman abim ve Ahmet Elçik kardeşim.
2: Evet.
7: Serdar Demir abim, namı diğer Bebeko abim, Turgun Can Sert abim, Vatan Altındiş'in, yok Vatan Şakşak abimin de buradan bayramlarını kutluyorum.
2: Evet.
7: Abi, buradan D1'de yatmakta olan canım ciğerim amcam, Süleyman Elcik amca, bayramın bayrak olsun, ellerinden yüzlerinden çok çok öpüyorum. İnşallah öteki bayram dışarıda oluruz, özgür günlerde kavuşuruz.
2: Eyvallah.
7: Bayan koğuşunda yatan Hacı Muru abimin, Aysel ablamızın gözlerini öpüyormuş. Değerlisiymiş.
2: Evet.
7: Abi Sinan Kıvcı abimin de bayramların bayrak olsun Sinan abi. Bu ellerinden yüzlerini öpüyorum abi. İnşallah tez yakında özgür günlerde kavuşuruz. Abi bir de şarkı istiyorum.
2: Nedir o şarkı?
7: Hazar Durağan, Şahin Durağan çok çok selamım var abi. Kütalyalı Bilal Taşkın abim, Mehmet Elçika kardeşim, abi bir de şarkım var.
2: Şarkıyı söylersen, biraz önce de aynısını dedim, ben tam
7: tamam,
2: yazacağım.
7: Mazlum ölmedim anne. Aslan amcam Süleyman Elci'ye gelsin. Amca ellerinden yüzlerinden çok çok öpüyorum. Abi bir de günün sözünü söylemek istiyorum.
2: Hızlıca söyle.
7: Odamızı aydınlatan ampul hayatımızı kararttı.
2: Eyvallah, bu kadar mı?
7: Nazi Atik Ceza abimden tüm kader mahkumlarına gelsin. Abi ellerinden çok çok öpüyorum. İnşallah özgür günlerde kavuşuruz.
2: Bu kadar mı?
7: Teşekkür ederim abi. Aynen bu kadar abi.
2: Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet, son canlı bağlantıları alıyorum. 57 geçiyor. Artık kimin şansıysa gelir abi. Vallahi aldım ilk konuğu. Alo. Alo.
8: Alo. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
8: Ben burada Mehmet Elçik, Nazır Açık Cezaevine arıyorum.
2: Evet.
8: Yıldız Yörüklü abim. Cüneyt Gezerge abim. Serhat Demir abim. Samet abim. Hazar Durak abim. Bayan koğuşunda yatan Aysel ablanın Hacı Muru abimin çok çok selam var. 150'siymiş. Bayramını kutluyor.
2: Evet. Var mı başka?
8: Abi yok, şarkımız var.
2: Hemen Karam söyle.
8: Abim. Karam abim, bir de bir şarkımız var. Berat Aras abim, İzmir'in. Gülü abi, İzmir'in. Abi bir de bir şarkım var.
2: Dinliyorum.
8: Şarkı abi şey, Ahmet Kaya geçmiyor günler.
2: Tamamdır. Kendine iyi bak.
8: Abi arkadaşlarım söylemiş Adana Ayan.
2: Yok abi, geçti artık. Tamam. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
8: Tamam. Görüşürüz.
2: Ya bu benim yapacağım bir şey yok. Ben elimden geldiği kadar hızlı olmaya çalışıyorum ama dediğim gibi baktım geldi bir kişi daha. Alo.
9: Alo, kolay gelsin abi.
2: Allah razı olsun. Hoş geldin.
9: Ben de Nazire Açık üzerinden arayayım. İdris Yörüklü abi.
2: İdris Yörüklü, hoş geldin. Kimlere sesleneceğiz? Evet.
9: Abi ben Kapalı'da olan Yakup Bey kardeşime çok çok gözlerinden öpüyorum, bayramını kutluyorum. Şahin Durak kardeşime selam söylüyorum. Açıkta olan Hacı Muru kardeşime, Serdal Demir'e, Hazar Durak kardeşime, Turgut Can Sert kardeşime, Samet'e, Şiko Samet kardeşime, Ahmet Elçik, Mehmet Elçik çok çok gözlerinden öpüyorum, bayramlarını kutluyorum.
2: Evet.
9: Günün sözünü söylüyorum abi.
2: Söyle o zaman.
9: Odamızı aydınlatan ampul hayatımızı kararttı.
2: Eyvallah. Var mı şarkı?
9: Abi şarkı söylüyorum. Ahmet Kaya dardayım.
2: Ahmet Kaya dardayım.
9: Evet abi. Tamamdır. Bir şey daha diyeceğim. Bayan koğuşunda yatan Ayşen ablamın Hacı Muru abimin çok çok selamları var. Değerlisiymiş. Gözlerinden öpüyormuş.
2: Aleyküm selam o zaman. Bitti mi?
9: Abi çok var teşekkür mı? Ederim. Allah razı olsun. Sizden kolay gelsin. Abi.
2: Allah razı olsun. Cümlemizden kendine iyi bak. Evet, son bir kişi. Son bir kişi hemen gelsin. Son bir kişi sonrasında arama yapmayın çünkü bitirdim abi. Canlı bağlantılar bitti. Hemen bakalım hatta kim var. Alo.
10: Alo. Keleş abi selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam.
10: Abi çok şükür bağlanabildim be.
2: Valla son kişi olarak bağlandın. Şansın varmış.
10: Eyvah. Allah şansım var. Nasılsın abi? İyisin inşallah.
2: Şükür valla. Ben iyiyim. Sen nasılsın?
10: Şükür abi. Bayram mübarek olsun burada.
2: Cümlemizin. Daha nice bayramlara diyelim.
10: İnşallah. Amin abi.
2: Kimlere sesleneceksin?
10: Abi ben hiç uzatmadan direkt istek parça şeye geçeyim yani.
2: Tamam, geç bakalım.
10: Kimlere gidecek olarak? Söket Kapalı Cezaevine yatan kardeşim Burak Gütücü'ye gelsin. İlker abime gelsin. Betin amcama gelsin. Burak Çetin kardeşime, Konyalı Ahmet kardeşime, Bayram Soysal'a gelsin. İzmir Karabağlar Sofu kardeşime gelsin. Hayati Kandal kardeşime gelsin. Milaslı. Aziz Kılınç abime gelsin. Böyle olanlar konu altına gelsin. Diğer Kaya kardeşime, Çekici Hakkı Yıldız kardeşime, Ova Emirli Göçel abime gelsin. Osman Özel kardeşime gelsin. Devrim Aslan kardeşime, Deniz Aksu abime, Milaslı Yankı Ardıç abime gelsin. Ve son olarak da sana gelsin abi.
2: Eyvallah, Allah razı olsun. Bu kadar mı?
10: Bu kadar abi.
2: Şarkı
10: İstek
2: nedir?
10: Parçamda Metin Işık'tan Ağla Gözüm.
2: Bir dakika. Metin Işık, Ağla Gözüm. Tamamdır. Bu kadar mı?
10: Bu kadar abim. Sağ olasın.
2: Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
10: Sağ olalım. Sen de iyi bak. Allah'a
2: emanet. Evet. Bu saat itibariyle canlı bağlantılarınız bitti. Bilginiz olsun. Artık canlı bağlantı almıyorum. Mesajlardan gidiyoruz. Mesajlar için ne yapıyorsunuz? Hemen onu hatırlatayım. 0532 686 78 37. Bakın. Radyoyu şu an dinliyorsanız diyorum ki canlı yayınlar bitti, boş yere aramayın. Boş yere aramayın çünkü canlı yayını almıyorum. Sadece mesajlardan gidiyoruz, bilginiz olsun. Bu canı ikiye böldüm
11: yapmıyor.
2: Evet, devam edelim, devam edelim hemen mesajlarla. Şöyle bir başlayalım. İlk gönderen değerli dinleyicim kimdi? Kimdi? Hemen şöyle. Evet. Sabırsız olanlar arkaya doğru düşmüş gibi görünüyor şu an. Evet, hemen şu mesajımıza bir bakalım, bir bakalım ne demişler. Şu şarkıyı bir ayarlayalım. Deme, hemen bakalım be. Evet, hemen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Türkiye Vesto saatlerimiz 21.02. Ve ilk mesajı okuyalım. Merhabalar, ben Can. Nazilli Bayan, kapalı cezaevinde bulunan canımdan çok sevdiğim, ömrüne ömür feda ettiğim biricik karım Çaykarıma. Ben Gaco'yum doğru ama sevdiğim kadının gözlerinde kendime memleket buldum demişler, bir parça istemişler. Özellikle ama özellikle Can'dan, Nazilli Bayan kapalı cezaevinde bulunan canından çok sevdiği bir tanecik ömrüne biricik karısı Çay Karası için bu güzel parçayı dinliyoruz. Onun hemen sonrasında diğer mesajlarla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

Evet, ne demişler hemen? Ben can feda Kaya denmiş. B10 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, devamında Umutcan Yanar ve Emrah Bartan için Selda Baycan'dan Batman'dan Diyarbakır'a şarkısını çalarsanız sevinirim. Ve son olarak günün sözü: biz bu çarşının sarrafıyız. Kim dost, kim düşman iyi biliriz demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Can Feda Kaya'dan B10 koğuşunda yatmakta olan kardeşleri Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, devamında Umutcan Yavar ve Emrah Bartan için güzel bir parça istemişler. Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Umutcan Yavar ve Emrah Bartan için geliyor bu güzel parçamız, özellikle Can Feda Kaya'dan. Hep birlikte dinliyoruz. Selda Baycan sizler için seslendiriyor. Hadi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hemen gelen mesajlarla şöyle devam edelim. Ben Kuzey Irak'tan Mehmet Gülhan, Nazilli'de E-tipi kapalı cezaevinde yatan kardeşlerim, dostlarım Emre Turhal, Emre Gümüş, Tahir Kaçar, Sadık Can Aydın, Halil İbrahim Ot, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sıradaki parçayı... Sizlere armağan ediyorum demişler. Hemen devam edelim. Devam edelim diğer mesajlar. Merhabalar, iyi yayınlar, ben Bayramlar. İyi bayramlar denmiş, iyi yayınlar denmiş. Ben Denizlili Davut. Bu şarkım Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan Denizlili Şevket Acar Reis'e gelsin. Seviliyorsun reis demişler. Bergüzer istenmiş. Özellikle ama özellikle Denizlili Davut'tan Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan Denizlili Şevket Acar Reis için geliyor. Bergüzar istenmiş, o güzel parçayı gönderelim. Arkasından buradayız. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.21 ve bakalım hemen şöyle sıradaki mesajımıza. Nazilli Kapalı Cezaevi B9 koğuşunda yatmakta olan Ünal Kılıç ve arkadaşları İsmail Güngör, Gökmen Yalvaç, Ümit Eker, Kaan Ertürk ve bütün kader mahkumlarına armağan olsun. Müslüm Gürses yıkıla yıkıla denmiş. Özellikle ama özellikle Nazilli Kapalı Cezaevi B9 koğuşunda yatmakta olan Ünal Kılıç ve arkadaşları İsmail Güngör, Gökmen Yalvaç, Ümit Eker, Kaan Ertürk ve bütün kader mahkumları için dinliyoruz. Müslüm Gürses geliyor, yıkıla yıkıla.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?

Ve devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor hemen mesajlarla. Devam edelim şöyle. Nazilli'ye tipi kapalı cezaevinde yatan, benim her şeyim olan Murat Artan'a gelsin bu şarkı. Öncelikle bayram mübarek olsun sevgilim. Senin olmadığın bir bayram bile karanlık. Benim bayramım sen özgürlüğüne kavuştuğunda olacak inşallah. Ruhumun ışığı, seni çok seviyorum. Beni düşün, beni özle. Benim seni düşünmeden geçirdiğim bir günüm bile yok. Seni çok ama çok seviyorum sevgilim demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Murat Artan'a gelecek. Tan'dan bir parça istemişler. Bunu göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Nazilli'ye tipi kapalı cezaevinde yatan Murat Artan'a bu güzel parça istendi. Bu güzel parçayı gönderelim. Onun hemen sonrasında yine devam edeceğiz. Sizler 0532 686 78 37'den bizlere WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor ve bakalım hemen kalan mesajlarla devam edelim. Şöyle bakalım nerede kaldık. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 21.35. Radyolarımız yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun.

Evet, hemen gelen mesajımıza şöyle bir bakalım hız. Hemen kaybetmeden. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Nazil'den Hızır. Nazilli Kapalı Cezaevi C6 koğuşunda yatmakta olan Emin Başboğa'dan hayatını değiştirecek kadına. Nazilli Kapalı Cezaevinde bayan koğuşunda. Bayan koğuşundan Deniz Dikmen'e, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Manolya şarkısını armağan ediyorum. Ve Nazilli bayan koğuşunda bulunan eşim, hayatımın anlamı, aşkım Ayşenur. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.

batışı da demir parmaklıkların ardında aynı güzelliktedir. Yeter ki içindeki gökyüzü hep aydınlık kalsın. Sabır demiş bir de dinleyicimiz. Nazilli'den Hızır, Nazilli Kapalı Cezaevi, C6 koğuşuna yatmakta olan Emin Başboğa'dan hayatını değiştirecek kadına. Nazilli Kapalı Cezaevinde bayan koğuşundan Deniz Dikmen'e, özellikle Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Manolya şarkısına armağan ediyorum denmiş. Ve Nazilli bayan koğuşunda bulunan eşim, hayatımın anlamı, aşkım Aynur, seni çok ama çok seviyorum, seni çok özledim, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Güneşin doğuşu da batışı da demir parmaklıkların ardında aynı güzelliktedir. Yeter ki içinizdeki gökyüzü hep aydınlık kalsın. Sabır. Gönlümdeki ateşim varım. Yürek denmiş Aynur'a özellikle. Gönderdiğim mesaja bir bakarsan, iki tane aynı mesaj arka arkaya yapıştır yaptığın için o yüzden biraz böyle karışıyor üstten alttan. Özellikle ama özellikle eşim, hayatımın anlamı, aşkım Aynur'a özellikle armağan demiş. Şu güzel parçayı bir gönderelim, onun hemen sonrasında yine burada olacağız. Hadi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Gelen mesajlarla şöyle devam edeceğiz. Vallahi bir anda 3-5 tane iş yapmaya çalışıyorum. İnanın hepsini yetiştirmeye çalışıyorum. Bir yandan abilerin abisi bir şey istedi, onu yetiştirmeye çalışıyorum. Şöyle bakalım hemen nerede kaldık? Evet. Hemen şuna bakalım hemen. Şu mesajımızı bir okuyalım. Merhabalar, Aydın E-tipi cezaevi B6 koğuşunda yatmakta olan Anıl Güneş, Ali İhsan Dilek, Ömer Biçki, Refik Durmuş, Nedim Haraç Vermez, Batuhan Bağ, Ömürcan İnal, Samet Eldem, Hasan Doğan, Doğuş Dağ, Ömer Ok, Gürkan Şengül, Mert Öztürk, Engin Güneş, Hüseyin Aslan, Yakup Uğur, Muhammed Bozyel, Toprak Dabansız ve Maraşlı Salih Akkan. Şarkı Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası demişler. Özellikle ama özellikle Aydın E-tipi cezaevi B6 koğuşunda yatmakta olan Anıl Güneş, Ali İhsan Dilek, Ömer Biçki, Refik Durmuş, Nedim Haraç Vermez, Batuhan Bağ, Ömürcan İnal, Samet Eldem, Hasan Doğan, Doğuş Dağ, Ömer Ok, Gürkan Şengül, Mert Öztürk, Engin Güneş, Hüseyin Aslan, Yakup Uğur, Muhammed Bozyel, Toprak Dabansız ve Maraşlı Salih Akkan. Şarkı Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası demişler. Hemen o güzel parçamızı gönderelim istek sahiplerine. Hadi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Söz Saatleri 21.48. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Mahkumun sesi devam ediyor. 0532 686 786 78 37, 0532 686 78 37. Hemen şöyle bakalım. Merhaba, ben Can Feda Kaya. Aydın'da B10 koğuşunda yatmakta olan paşalarım Berat Kaya, Akif Kaya ve Yusuf Kaya'ya, Umutcan Yavar'a, Emrah Bartan'a, Velat Yakoğlu, Kemal Çetin'e selam olsun ve Uygar Doğanay'dan Bela Olurum şarkısını çalmanızı istiyorum. Son olarak da tüm dostlara selam olsun, aslanlar kafese sığmaz demiş değerli dinleyicimiz. Şimdi o güzel parçaya yer vereceğim. Şöyle hemen. Hemen Uygar Doğanay'dan Bela Olurum, değil mi? Bela Olurum. Özellikle ama özellikle Can Feda Kaya'dan, Aydın'da B10 koğuşunda yatmakta olan paşalarım Berat Kaya, Akif Kaya ve Yusuf Kaya'ya. Ayrıca Umutcan Yavar'a, Emrah Bartan'a, Velat Yakoğlu, Kemal Çetin'e selam olsun ve Uygar Doğanay'dan Bela Olurum demişlerdi. Hemen o güzel parçayı gönderelim.

Evet, Türkiye Vesiyo saatlerimizi 21.56 yaptık ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sizler 0532 686 7837'den bizlere WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Yapmanız gereken 0532 686 7837.

Güzel parçalar kulaktan dolaşmaya devam edecek. Değil mi? Şöyle bir bakalım. Aydın Kapalı E tipi herhalde. Cezaevi Koğuş 1'de yatmakta olan Sibel Çakal, Ceren Yağmur, Yağmur Arzu Ekilir yazmışlar. Ayten Kaplan, Rabia Avuç,

Bu arada mesaj atarken lütfen ama lütfen mesajı kontrol edin. Hani aceleyle yazıp isimleri yanlış okuyacağımıza acele etmeden tane tane isim ve soy isimleri yazın.

Bagana, özellikle Aydın Kapalı Cezaevinde bulunan B10 koğuşunda Yusuf Bagana armağan oluyor tüm güzel parçalar. Namı değer Arap demişler.

Vallahi ben şöyle yapacağım ya. Bir tane eskilerden dinlediğim bir türkü vardı. Onu bir göndereyim. Sizler onu bir dinleyin güzelce. Güzel bir türküyü de Ekrem Çelebi seslendiriyor. Sarı yazma yakışmaz mı güzele? Hadi bakalım. Hep birlikte bir dinleyelim. Arkasından yine buradayız. Türkiye Vestio saatleri 21.59.

Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 22.04 ve devam ediyoruz. Evet, hemen şöyle bir bakalım. Aydın Kapalı E tipi cezaevi kabir koğuşuna yatmakta olan Sibel Çakal, Ceren Yağmur, Arzu Ekik, Rabia Avunç, Ayten Kaplan, Yağmur Kurtoğlu. Sevgiler Nermin Yıldırım denmiş.

Sıradaki tüm güzel parçalar Aydın Kapalı E-Tipi kabir koğuşuna yatmakta olan Sibel Çakal, Ceren Yağmur, Arzu Ekik, Rabia Avunç, Ayten Kaplan, Yağmur Kurdoğlu, sevgiler Nermin Yıldırım demişler.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hemen gelen mesajlara. Evet, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hemen şimdi. (Gülüyor) 0532 686 7837'den bize yazıyorsunuz.

sen olmasın. Seni çok ama çok seviyorum. Nerolum. Bayramın mübarek olsun bir tanem. Battal ve annesi Hilal denmiş. K3 koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim Nerolum'a gelsin. Tüm çalan şarkılar demişler. Evet, birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Devam ediyor. Ben yine şöyle güzel bir parça daha göndereceğim. Gördün mü, yıllar geçmiş. Gelsin bakalım. Evet, hazırsak geliyor. Geliyor ama burada mouse'da, klavyede bir şeyler var. Bir yer basıyor ama ne basıyor? Çözemedim vallahi. Şarkıya bile geçemiyorum, düşünün artık. Evet, şöyle hemen gönderelim diyeceğim ama neden çalmıyor o şarkıyı da onu da anlamadım. Başka şarkısını göndereyim diyeceğim. Onu da çalmıyor. Bir acayiplik var şu an. Tabii bende de olabilir bir şeyler ama şu an şöyle bir parça çalacağım dedim. Çalamıyorum Tahir Uçar'ı. Gerçekten çalamıyorum şu an. Neden acaba? Vallahi çalamıyorum. Şöyle yapacağım ben, hatta şu dosyamı şöyle bir kapatayım. Tekrardan açayım yani. Burada bilgisayarda bir acayiplik var. Neden yaptığını çözemiyoruz. Biz de ne yapalım? Hemen şöyle bakalım bakalım. Biz çalamıyorsak kimse çalamaz diyelim. Evet vallahi çalmıyor şarkıları. Şöyle yapacağım. Hemen şuradan bir Tahir Uçar alayım. O sırada ben bir bilgisayarımı da kapatıp açayım. Sonrasında diğer işlemlerimizi yapalım. Vallahi şunu göndereceğim ya. Bu biraz ağır olabilir. Bunu çalıyor, evet. Ağırlardan gidiyor da diğerlerini çalmıyor ya. Neyse, artık bozdaktan gidiyoruz.

0: Evet, birlikteliğimiz artık son dakikalarına girdik. Ben biraz böyle konuşacağım ama bir yandan da bilgisayarımı acil kapatıp açmam gerekiyor. Şöyle yapalım, bir yeniden başlat diyelim. Bir yandan da biz konuşalım. Evet, bugün bayramın artık, değil mi? İkinci günüydü. Üçüncü gününe bağlayan gecedeyiz. Sizler sevdiklerinizden uzak. Yine her zaman olduğu gibi. O yüzden buradan tüm kader mahkumu yakınlarına kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Onların da bayramlarına en içten dileklerimizle kutluyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Daha nice sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlara diyelim. Çünkü bir şey için kafayı takmamak lazım. Hani bir şeyi her zaman böyle kötüye yormamak lazım. Abilerin abisi de söyledi. Hani dışarısı inanın belki içeriden daha kötü. Hani o kadar söyleyeyim. Dışarısı bayağı bir değişik bir şey oldu. Yani bizim için, benim için mesela şu an deseniz ki ya işte oradan konuşuyorsun güzel. Aynı şekilde bakın bizim de bayramımız, seyranımız yok. Aslında var ama benim için sizler daha önemli olduğunuz için ben bayramı bir ikinci plana bırakıyorum. Açıkçası geliyorum buraya. Hani sizlere sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden dediğim gibi elimden geldiği kadarıyla yayında hani kusurum olabilir. Bir şeyler olabilir. Sizler diyorum ya hani sevdiklerinize sesinizi ulaştırın, duyun diye böyle yayına geliyorum. O yüzden bir yandan da tabii ki şu an bilgisayarımın açılmasını bekliyorum. Çünkü bilgisayarda ufak bir sorun var. Bir yandan da telefonum çalmaya devam ediyor. Evet, bu arada yayını da artık bitireceğim. Sizlerin seçmiş olduğu parçaları ayarlayacağım. Ondan sonra vedamızı yapacağız ama şöyle son bir canlı yayın yapacağım. Hatta bilgisayar açılana kadar son bir bağlantı gerçekleştireceğim. Ondan sonra artık ben de gideceğim ama son bağlantımı bir gerçekleştireyim. Şu an alo.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Söylememe gerek var mı? Çağlar Başkan dışarı çıkmış.
1: Evet, evet, evet kardeşim. Herkesin bayramını en içten dileklerimden kutlarım kardeşim.
0: Vallahi var ya.
1: Başta sen olmak üzere.
0: Allah razı olsun. İzine, bak ama olsun. Bir şey söyleyeyim mi? İzine çıkacağım dedin. Çıktın çıkar evet. Tam bayramda. Şansa
1: evet,
0: bak.
1: Evet kardeşim. Allah kurban olduğum yaradanım öyle nasip etti, öyle uygun gördü. İznimize çıktık hayırlısına.
0: Vallahi.
1: Sen nasılsın, iyisin? Moralin keyfin yerinde
0: umarım. Şükür şükür. Allah valla razı olsun. İyiyiz ya.
1: Allah her zaman sağlık versin. Gibiyiz. Kardeşim ben fazla uzun seni de tutmak istemiyorum. Öncelikle açık ve kapalı cezaevinde bulunan tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu arada yengenin sana çok çok selamı var. Onun da bayramını kutluyor.
0: Evet.
1: Enes Akbalık yeğenim diyor ki Aydın Kabir Koğuşu'nda yatan Özlem Kırbaş'a selamlarımı yolluyor. Kendisinin Kurban Bayramı'nı kutluyor. Kardeşim senden bir isteğimiz olacak.
0: Neyi o şarkı?
1: Geçen gün çalmıştı hatta.
0: Ne?
1: Neydi o?
0: Ne o?
1: Gizli yaram.
0: Gizli yaram. Kim söylüyor?
1: Evet kardeşim. Nasıl?
0: Kim söylüyor?
1: Vallahi onu kim söylüyordu onu ben de bilmiyordum ya.
0: Vallahi benim bildiğim bir tane gizli yara söyleyen var ama odur herhalde.
1: Metin Çelik'ti sanırsam.
0: Metin Çelik. Bakacağım. Vallahi kimin tamam olduğunu kardeşim. Bilmiyorum da bilgisayarım kapalı olduğu için şu an hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden.
1: Evet, senin de fon müziğin oluyordu bu ara sıra yapıyordun hatta. Oradan biz de dinliyoruz.
0: He. Buluruz aynen herhalde ya. Bu bilgisayarın bir açılabilirse.
1: İnşallah. Kardeşim yarın Nasuh'a müsait misin?
0: Vallahi bizim işler biliyorsun belli olmuyor. Gene ya, tamam. Sen yazarsın biliyorsun yani.
1: Tamam, gene bir araşalım, görüşelim, konuşalım. Tamam. Seninle bir çay kahve içelim, olur mu?
0: Tamamdır, olur.
1: Verdiğimiz sözü yerine getirelim ya.
0: Eyvallah.
1: Tatlı sözümüz vardı, hem yeğenime bir hediye götürelim. Yeğenimi de benim için bu arada ötüver.
0: Eyvallah, tamam.
1: Eyvallah kardeşim. Geceniz iyi olsun, Allah'a emanet olun.
0: Sen haydi de Allah'a akşam. Emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ ol kardeşim, sağ ol, teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Evet, valla şarkı yok şu an. Şarkı çalamıyorum çünkü bilgisayarımın açılmasını bekliyorum. Hala açılmadı. O kadar yavaşladı ki yani boş boş konuşuyorum. Şu an diyorsunuzdur ya boş boş ne konuşuyor ama inanın yapacağım bir şey yok. Sessizlikten daha iyidir diye düşünüyorum. Dediğim gibi tüm kader mahkumlarına, ha bu arada Raif Domurcu'ya sevgiler selamlar olsun. Raif kardeşime sevgiler selamlar olsun. Değerli İnan abime de sevgiler selamlar olsun. İnan Işık. İnan abime sevgiler selamlar olsun. Abi yarın senin dükkana uğrarım ben. Açıksa eğer görüşürsen dinlediğini bana belli et abi. İnan Işık abimize sevgiler selamlar olsun. C12 idi herhalde. Ona sevgiler selamlar olsun. Ondan sonra Ulaş Tekeş'e, Reis Ulaş Tekeş'e hızlıyım ama ondan sonra herkese gelsin, tüm kader mahkumlarına. Nazil'den Egemen Güney'e gelsin. Yagi'ye gelsin, Serkan'a gelsin, tüm kader mahkumlarına, hani ismini sayamadığım tüm kader mahkumlarına gelsin. Ondan sonra bizim bir tane çekici vardı, çekici Mehmet de herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, ona gelsin. Yani tüm herkese gelsin ama benden de bu kadar yani, fazla da artık konuşamayacağım. Hala bilgisayarım açılmadı, bilgisayar açıldığında emin olun şarkı başlayacak sizin de. Aha. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Şu an çok değişik bir şey oldu. Şu an yazdığım bütün liste gitti. Evet, vallahi şu an bütün liste gitti. Şarkılar gitti vallahi. Nereye not aldığım yer komple gitti. Şu an inanın tek üzüldüğüm yer orası. Şu an şarkılar gitti. Vallahi o konuda ne yapabilirim diye bakıyorum. Yazdığım bütün liste şu an silindi. Evet. Yani işte böyle şeyler. Şu bilgisayar. Tamam, teknoloji ama bilgisayar, evet. Her şey gitti abi. Word dosyası kapanınca hepsi gitti. Bakıyorum hala şuralarda bir yerde olur mu diye ama gitti. Bir bakalım şu bilgisayarın açılmasını bir bekleyelim ama vallahi bugün şarkılar konusunda, evet abi, yok. Maalesef bugün şarkıları gönderemeyeceğim. Bir daha bakayım ama evet, şurası açıyoruz. Yok. Maalesef bugün aldığım liste uçtu gitti. Evet, vallahi şu an önümde boş bir ekran var. Yani bilgisayarlardan kaynaklı bir sıkıntı var şu an burada. Hiç onu düşünmedim ama bir anda o da gitti. Evet. Evet, bugün yapacağım bir şey yok. Eski listelerden birini atacağım. Bütün şarkılar size gelecek. Ama hakkınızı helal edin. İnanın bir anda ekrandan silindi, geri getirmiyor. Yani biraz deneyeceğim ama gelmezse haklarınızı helal edin. Ben eski listelerden birine atacağım. Evet, gelmiyor. Şöyle bakacağım. Evet, bir tane geliyor ama çok eski listelerden birisi. Maalesef. Ama maalesef hala bu bilgisayarda açılmadı. Biraz bekleyelim, arkasından bakacağız, vedamızı yapacağız.

Evet valla şu an yapabileceğim bir şey yok. İnanın, aha 15 dakikadır bilgisayarın açılmasını bekliyorum. Liste de gitti. Yani liste de gitti. O yüzden haklarınızı helal edin. Bugün eskilerden ayarladığım bir listeyi göndereceğim. Onu göndereceğim. Artık tüm şarkılar tüm kader mahkumlarına gelsin. Bugün böyle bir sıkıntı oldu. Biliyorsunuz ki şu an 15 dakikadır ben bilgisayarı bekliyorum. Ama dediğim gibi yapacağım hiçbir şey yok. Ben şöyle ne zamanın listesini atabilirim? 26.05. 26.05'te istenilen parçalar gelsin kulaklarınıza. Onun hemen sonrasında da yine birbirinden güzel parçalar gelecek. Haberiniz olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Haklarınızı helal edin. Bir dahaki yayında hallederiz. Onun telafisini yaparız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine haftaya salı günü görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrardan herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.

Bilirsin be güzelim. Söylerdim sana, gözlerimle anlatırdım sevdamı. Sen söz konusu olunca, sevdamız söz konusu olunca bir Allah'ın, bir sen ve bir de ben olur. Ama sevdam unutma. Aslan gibi yüreğim var. Salsınlar belalar üstüme, fark etmez. Hesabını göreceğim, defterini de göreceğim herkesin. Bunu bil ki seni çok seviyorum. Sen benim dünyam, sen benim nefesim ve sen benim her şeyim. Ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyorum lan, çok seviyorum.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: Ay FM reklam.

Hazret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

0: IFM reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM reklam.

canımdan geçerim.

Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı, değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

0: FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı

erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

alone.

0: Hay FM reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: Ay FM reklam.

0: Hayatem reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.
3: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi zalim gece.

0: IFM reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM reklam.

Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam hey. Hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim. Dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahidim, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya, Dadanoğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyi, yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz, şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın.

kırmızı ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildiğim